0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Soyut'u mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılar sizleri bekliyor.

Güne dair en iyi şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli şarkılarla keyifli anları yine sizlerle geride bırakıyoruz festivalde bulunduğunuz sürece. Efendim yarın itibariyle yoğun sıcaklıklar geliyor. Termometrelere aldanmayın. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar epey bir artacak, hatırlatalım.

6 Ağustos 2026 Perşembe gününde güne dair keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli, sağlıklı, mutlu bir gün dileyelim efendim. Dinlediğimiz şarkılarla böyle haftanın enerjisini de giderek arttırıyoruz değil mi? Günün enerjisi artsın diye zaten dinlediğimiz tüm çalışmalar. Festivalde her zaman yaptığımızı yapmaya devam edelim. O halde keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız. We'll be right back.

İtalya'da 1 milyon euro kazandığından habersiz piyango biletini çöpe atan bir kadının imdadına temizlik işçileri yetişti. Tonlarca atığın içinde özel tesislerde günlerce süren inanılmaz bir arama operasyonu sonucunda talih kuşu çöpten tek parça halinde çıkarılmış efendim. Olay İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yaşanıyor. Zannedersek şans eseri tek parça halinde bulunuyor bilet ama bu durum pek de mümkün olmazdı değil mi ülkemizde? Gerçekten zor bir durum onca çöpün içinden o bileti bulabilmek de. Tahmin ediyoruz ki bu kadın o çöpün içinde bu bileti arayan herkesi de ödüllendirmiştir bu parayla. Ne diyorsunuz?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli anları bizlerle geride bırakan dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Keyifli müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Hafta sonuna da böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hafta sonuna yaklaştığımız şu günlerde hafta sonu planlarınızı da ihmal etmeyin diyelim. Nem oranının çok yüksek olacak olduğunu hatırlatalım bu hafta sonunda. Bu hafta sonuna dair yapılan planlarda hani denize girmek bile yeterli olmayabilir. Deniz kıyısında zaman geçirecekseniz zaten mutlaka güneşten korunabileceğiniz alanlar edinin efendim. Biliyoruz beachler çok pahalı ama beachler pahalı diye de şemsiyesiz alanlarda bulunmayalım. Kendi şemsiyelerimizi edinelim en azından. Hatta bir şapka kullanmak şu günlerde sağlığınız açısından da faydalı olabilir.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Mevsim yaz olunca dinlediğimiz şarkılar da enerjisi yüksek şarkılar oluyor. Zaman zaman tabii ki böyle bizi aşka çağıran şarkıları da dinlemeyi ihmal etmiyoruz değil mi efendim? Her nerede ne yapıyorsanız, gününüz nasıl geçiyorsa ne kadar da güzel bir gün diyoruzdur umarım. Günü geride bırakmaya devam ederken diyelim. Efendim keyifli şarkılar festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Bugün efendim bir yapay zeka aracına beni İngilizce iş görüşmesine hazırlayınız yazdığınızda saniyeler içinde sorular, örnek cevaplar ve düzeltmeler geliyor. Üstelik yapay zeka yorulmuyor. Aynı cümleyi 10 kez yeniden açıklayabiliyor. Peki efendim bu hız gerçek bir İngilizce öğretmeninin yerini almaya yetiyor mu? Uzmanlar bunu araştırıyor son günlerde. Yapay zeka biliyorsunuz ki birçok mesleği tehdit ediyor. Bunlardan birisi de artık İngilizce öğretmenleri olmuş efendim. Bununla ilgili açıklamalar var, araştırmalar var. Detayları paylaşacağız. Oradan ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güney dair sevilen şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yapay zeka İngilizce öğretmenlerinin yerini alacak mı diye sorduk değerli dinleyenler sizlere. Dil yalnızca doğru zaman ekini bilmekten oluşmuyor demiş yapılan araştırma. Bir cümlenin arkadaş sohbetinde, doğal müşteri görüşmesinde, fazla samimi ya da akademik sunumda yetersiz kalması mümkün. Bu da yapay zeka araştırdı. Hatalı bilgi üretebiliyormuş. Bu noktada farklı İngilizce kullanımlarını tek bir doğru kalıba indirebiliyor veya öğrencinin asıl sorununu da gözden kaçırabiliyormuş. Öğretmenin işi de anlatmaktan ibaret değil. O yüzden kazanan model hibrit olabilir. Bugün baktığımızda hem gerçek öğretmenlerin hem de yapay zeka modellerinin birazcık geliştirilerek kullanıldığı modellerin önümüzdeki yıllarda daha çok öne çıkacağı tahmin ediliyor yapılan araştırmada.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Festivalde günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ait araştırmalarında toplumun dijital dünyadaki varlığını gözler önüne serdi efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026'nın sonuçları açıklanmış efendim. Neler içeriyor bu sonuçlar? 16-74 yaş grubundakilerde %92,3 olmuş internet kullanım oranı. Bu oran geçen yıl %90,9'muş efendim. Son bir yıl içinde özel amaçlı resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı %76. Bu oran erkeklerde %82, kadınlarda %69,4'müş efendim. E-Devlet hizmetini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ila 25-34 yaş grubunda, en düşükse 31 ila 3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyormuş.

Güneydar en sevilen şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. TÜİK açıkladı dedik efendim. Türkiye'nin en çok kullanılan telefon uygulaması belli oldu dedik. O da devletmiş yapılan araştırmalar sonucunda en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %90'la WhatsApp, %77,6 ile YouTube, %71,1 ile de Instagram olmuş %90. Bence bu oran çok daha yüksektir. Yani akıllı telefon kullanıp da WhatsApp'ı olmayan yok artık, değil mi?

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: herkese merhaba arkadaş.
1: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
2: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
3: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
4: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
5: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
6: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
7: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden ömrümüz boyunca. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haftanın son gününe yaklaşıyoruz, son günlerine yaklaşıyoruz sevgili dostlarım. Ayın da ortasına yaklaşıyoruz. İyilik sağlık olduktan sonra günler, aylar, yıllar çabuk geçiyor. Yaşlanıyoruz her gün daha da her geçen gün daha da yaş alıyoruz. Mesela yarın bugünden daha yaşlı olacağız. Bunun önemini bilerek yaşamak da önemli. Yine pırıl pırıl bir sabah uyandık. Yine dünkü gibi sıcak olacak. Dün akşam bile 28 dereceden aşağı düşmedi sıcaklık sevgili dostlar. Ya şu anda 25 derece. Özellikle tarlalarda çalışanlara Allah kolaylık versin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Özellikle tarlada çalışanların işi. Çünkü öyle kolay değil sevgili dostlar. Evet. Evet. Hemen Facebook'ta da online olalım. Yağdırın mesajları, yağdırın mesajları. Gelsin mesajlar, gelsin mesajlar, gelsin. Hasan Kaşıkçı abi be. Günaydınlar. Adem Ömer abi. Nerede kaldın? Günaydın. Ahmet Ali. Kanfa Pastanesi. Hapakayım günaydın. Kolay gelsin bakalım. Burak Mollak kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leblebci Hüseyin Agama. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Yapay zeka iyi foto yapmış ha demiş Hasan Şerif Ali. Yapay zeka yakında senin ilaçlama işini de elinden alacak. Yapay zeka ilaçlayacak. Ya bir tek benim işimi anlamayacak çünkü benim sağım solum belli. Elinden. Yapay zeka diyor ama pilatese başladık biz. Biz kızanlardan pilates yapmaya başladık. Sen gene baksana nasıl tutuyoruz bacaklarımızı. Haydi karın kaslarımız güçleniyor böyle olunca. Karın kaslarımız güç kazanıyor böyle olunca. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. İndir kaldır bacaklar. İndir kaldır, indir kaldır, indir kaldır, indir kaldır. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. İndir kaldır. Halil Belgiresin günaydın. Engin Ahmet günaydın. Tayfun Güncan günaydın. Zehra Mirzekeriye sıcak bir günden günaydın demiş. Günaydın. Selçuk Bekir günaydın. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Güner abla günaydın. Salih Mustafa günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu, Özcan Hasan, Serdar Mehmet, Ali Santanyolu, Taner Hasan, Hüseyin Rasim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Turan abi. Turan abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan günaydın. Düne az kaldı yumurtamı. Ne içeceğim bilmem. Sesin o gün saya sağ yağ gibi çıksın demiş Feridun. Düğüne az kaldı. Ben yine düğüne az kaldı. Yumurtamı içeceksin ne yapacaksın? O gün sesin sağ yağ gibi çıksın demiş. Yanlarım ağır. Hangi şarkıları söyleyeceğiz? Bana repertuar hazırladınız mı? Repertuarımı hazırlayın yollayın bakayım bana onaylayacağım mı? Değil mi Turan abi? Az sonra işte daha repertuar hazırlamadılar. Düğüne az kaldı hazırlan diye baksana. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Günaydın bebeğim nasılsın demiş Gökhan Karali. Günaydın iyiyim bebeğim sen nasılsın? O iki maymunun fotoğrafına mesela şey yazmışsın. Yorum yazmışsın silmiş maymunlar. Ama silmekle maymunluk gitmiyor ki. Maymunluk kalıcı makak maymunlar. Makak maymunu. Makak. Köpekgiller familyasından. Köpekgillerden onlar bebeğim. Günaydın Gürkan kolay gelsin. Pardon aktardım onu. Füsun Hanım. Günaydın. Cemal. Cemal günaydın. Ömür boyun. Ahmet Kars arkadaşım. Kavgalı bir günden günaydın Gürkan abi demiş. Kim benim kavga yapıyor be? Kurtlar Vadisi Baran. Ana ördek tutmuş horozun kuyruğunu. Kaç bırak. Kaç. Erkekliğin dörtte üçü kaçmakmış. Kaç. Kaç. Kaç bırak. Kaç. Erkekliğin dörtte üçü kaçmak. Bak nasıl kaçıyor horoz ördekte. Horozlar nasıl öyle?
Aydın abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Sevin Özer, Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitlerini, maksimum kalite minimum fiyata Max'ta, Max diyelim gitsin, Max diyelim gitsin, basalım gaza Max diyelim, Max çalışanlarına günaydınlar diyelim, kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim.

Tekrar yazacağım demiş Gökhan Karali, sonra demiş. E tekrar silecekler. Bu sefer makak yaz. Makak maymun. Bak seni mahkemeye verirler, sürüm sürüm sündürürler bak. Bak avukatlara verirler seni. Hani beni Faik Tuzacı vereceğiydi. Ha? Vallahi verirler bak avukatlara seni. Aynı. Kurtarmam seni, tanımam bile. Ben onu bilmeyen derim. Aynı kaleden harika manzaramdan. Günaydınlar Gürkan abicim demiş Meryem Kara. Vay vay vay vay, ama ne güzel. Ama ne güzel fotoğraf. Vay vay vay, tütünlere ama kır beni kır beni diyor tütünler. Pop pop pop, ne güzel olmuşlar. Oh oh oh oh, çok tütün var, çok tütün var Meryem. Zülfiye Yılmaz. Günaydın Bulgaristan'a.

Günaydın Hugo abim. Nasılsın bakayım demiş Emre Semerci. Bak Emre, o bluzun o Hugo yazan tarafı naylon. Aa, bu sabah baktım akşam çıkardım tişörtü. Çepeçevre o bütün o naylonun çevresi beyaz. Terlemişim, terin tuzu orada kenarlarda kalmış. Çünkü naylon ya, hava almıyor vücut oradan. Tam da göğsüme geliyor. Benim memelerim arasına geliyor. Terlemiş orası. Çepeçevre o Hugo yazısı bembeyaz olmuş, tuz olmuş. Ter kurumuş. Vallahi billahi hemen attım makineye bu sabah. Hemen yıkayacağım Jaskre'nin zamazingosundan. Hay Allah'ım diyorum, bu ne olabilir, bu ne olabilir, bu ne olabilir, sonradan aklıma geldi. Az sıcak değil diye akşam gene. Bir taraftan da bütün kıçımı yedi sivrisinekler. Belim açılmış, açıkta kalmış. Donun üstünden sivrisinekler beni yemiş, bıra belimi yemişler bütün bıra. Zırh sivrileri. Ben de teşekkür ederim. Zülfiyan abla. Günaydın Sinan Belsoft'a. Efendim kimliklerinizi değiştirin. Ayın 3'ünden itibaren dışarıya çıkamıyorsunuz. Dışarıdan içeri giremiyorsunuz. Gidin Sinan'la konuşun. Taftata randevusu alın. Pasaport işlemleri için randevu alın. Pasaport işlemleri için konuşun. Ehliyetleme, yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri. Gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatörleri. Yolunu gider. Ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev fiyatlarının ödenmesi, sorgulanması, para bolu basımı ödemesi, çok yakın zamanda elektronik ödemeler de yapabileceksiniz. Aynı zamanda araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car, daha ne yapsın? He? Daha ne yapsın? Ezogelin çorba bile yapıyor isterseniz. Sinan Beyazsoft'a Sofaca Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında SBS Consulting and Rent-A-Car. Rent-A-Car. Ela Maki. Karaçanların yakışıklısı. Ne oluyor be, günaydın. Günaydın Gürkan Agam, iyi programlar dilerim demiş Veysel Hüseyin. Ya su Veysel, ya su Veysel. Naciye, Naciye, cilveli. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Dün bir konu konuşacaktık. Senin radyo stüdyoya yeniden geldiğinde düşmanların çoğaldığı konusunda demiş. Ya. Ya ama kaç kere söyledim onun neden olduğunu. Çünkü tekrar döndüm. Ortada bir tane pasta var Entel Magan'da, tamam mı? Şimdi o pastayı, ortada bir reklam, bir para pastası var. Sponsor pastası var. O pastanın hepsini Gürkan Nesnoğlu yiyor. O yiyor. Ötekilerine pastanın üzerindeki kirasını sapı kalıyor. Çekirdeğe dedi, sapı kalıyor. Ondan kopuyor bütün kıyafetler. Onu, anladın mı? Çok güzel örnek verdim zannediyorum. Gürden Salih, haksız mıyım dostum? Süle bakayım bana. Süle bakayım. Oh oh. Huriye, Naciye, Yaşariye. Hoppa. Hoppa. Rıfat Market. Efendim sevilen, müşteriye olan davranışıyla, çalışanlar olan davranışıyla, saygısıyla ve en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla satmaya çalışmasıyla meşhur marketler zincirlerine diyoruz. Bin bir çeşit tek adres. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'in her iki şubesine de, Kurcalı şubesine de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tercihiniz marketten yana Rıfat Market olsun. Çok beğeneceksiniz. Hem devamlı sürekli müşterisi olacaksınız. Nereye gidersem gireyim, nerede balık yersem yiyeyim, Gökmen'deki tadı alamıyorum. Akşam da Limani'ye gittik, biraz darma perişandılar. İlk defa gördüm onları. Ne garsonlardan hayır, ne mutfaktaki, yorulmuşlar herhalde, çok müşteri var. Yeni bir tane garson vardı, 40 kere midot pilafı istedik. Kızan getirmedi ya,
Kızana zaten konuşmaya korkuyoruz. Kızanda bir surat var, mahkeme duvarı. Mahkeme duvarı kızanın suratı. Üç çaresimiz başladı bizim döver möver diye. Kaldı bizim Mido Pilaf'ı. Kızanı çağırdım, getir dedim, hesabı dedim. Mido Pilaf getirmediğim Mido Pilaf'ı eklemeyesin hesaba dedim, tamam dedi. Ha, ben onu unuttum, özür dilerim bile demedi kızar hiç. Ha, kala dedi. Hepsi bir annemdi Ayşem, hepsi bir annemdi. Tayfun'un bir arkadaşı var orada çalışıyor. O gene bize merhaba bile demedi. Yanından geçtik, birbirinden geçtik, bize nasılsınız, hoş geldiniz demedi. Hepsi bir türlüdü Ayşem oradakilerin. Hepsi bir türlüdü. Vallahi billahi. Hiçbir şey anlamadım. Nerede geldim ben buraya? Bak, Gökmen'den geldim. Gökmen'e gittiğinizde anlıyorsunuz. Balık yiyorsunuz. O büyük balıkları açıyor. O karides tertemiz. Akşam Timuçin garido makaronları da yedi. Karidaları bütün löp löp koymuşlar temizlemediğin içine karides. Vallahi öyle koymuşlar. Öyle yap. Gökmen de temiz. Hart ısırıyorsun. Yiyesin. Hart ısırıyorsun. Lüp yiyesin. Tereyağına banıyorsun yiyesin. Banıyorsun yiyesin. Oh, balık yediğini, karides yediğini anlıyorsun. Karıncağızın doyuyor. Yastık öyle. Tek eksiği manzarası yok. Olsun. Arkadaşlar gidin toplanın. Manzarası olmasın ne olacakmış? Yol manzaralı. İyiyin. Güzel güzel balıkların keyfini çıkarsın sevgili dostlarım. Gökmen'in tavernası. Gökmen'in tavernasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yastıköy'de Naciye Yastıköy'de. Ve Le Caps Cafe'yi de et sevenler, et isteyenler. Her gün ızgara çeşitleri var Le Caps Cafe'de. Yastıköy'de. Sabahtan akşama kadar kahve servisi. İli marka kahveler. Köyün dışına da servis yapıyorlar. Ve Le Caps'ta her cumartesi fırında kuzu eti de var. Her cumartesi. Sende menajerler var. Boru değil tiyo. Motorla kapı kapı gezmeye benzemez o iş demiş Hasan. Ha? Hiç anlamadım ha, ne motoru, ne menajeri. Menajerle motorun, kapının ne motoru, kim geziyor motorla? Çok hem de çok haklısın. Donları nasıl buldun, ısmarlayalım mı demiş Gürdan Salih. Sen kendini ısmarla. Sen kendini ısmarla onlardan.

mastikaki mastikaki. Malboro çıkaraki. Günaydın, günaydın terapiler derim demiş Seval Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimera Reis demiş. Özcan. Özcan Vedat ne yapıyor? Evlendireceğiz mi o kızanı? Günaydın son Afra'ya. Naciye, Naciye, cilveli Naciye. Son Afro 20 Ebru arabaların içini ve dışını yıkıyor, tertemiz yapıyor, pırıl pırıl yapıyor Son Afro. Ne zaman kapatıyordunuz, tatil çıkardınız? Bak onu unuttum. Son Afro sevgili dostlarım bir kısa bir tatil yapacak, bir hafta gibi, sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Zaten 15 Ağustos haftası herkes tatilde, herkes bir yerlere gidiyor. Herkes kapatıyor dükkanları, herkes genelde %90, %80 öyle yapıyor. Biz de kapatacağız belki işletmeye, bakacağız bakalım bir haftalığına. Ama sponsorlardan tam para alacağız. Anlaşma yaparken onlar o fiyatın içinde oluyor. Fikret abi söz söyleme unutuyor. Hasan söyleme unutuyor siz onları. Ama öyle. Helen oy loy loy. Kibar yârim esmerim loy. Son Afro. Sarıcı'ya giden yolda. Tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince mezarlık yanında. Oraya kadar gitmenize hiç gerek yok. Girin Instagram'a. Son Afro yazın. Son Afro'nun adresini orada bulun. Arabanızı gelip bulunduğu yerden alsınlar. Yıkasınlar getirsinler. Reklam pastası dedin ya, bir tek sen yiyesin ya. Ötekiler gezmek yakalıysa demiş Hasan. Ya bir de sen de tutarlar yakında. Fikret abiyi tutmuşlar. Gel demişler, benim de menajerim ol demişler. Baksana mı ya, baksana mı ya, baksana. Gel demişler, seni programa çıkartayım falan. Ben olsaydım yolup atardım onu bana diyene. Fikret abi ne yapsın, benim gibi değil. Susmuş, bir şeycik dememiş. Yolup atardı ben olsaydım. Sen hangi cüretle bana öyle diyesin be derdim. Hangi cüretle? Hadi ben. Sana çok selam söylüyor demiş Özcan. Aleyküm selam. Efendim Son Afro 8 Ağustos'ta 17 Ağustos'a kadar tatil yapacak. 8 Ağustos'tan başlıyor. 6-7-8. Pemti, Paraskevi. Bugün Pemti, yarın Paraskevi. Avrio Sabato. Yani cumartesi açık mısınız, kapalı mısınız? Cumartesi mi kapıyorsunuz, cumartesi açık mısınız? Ela Mümin Mehmet Oğuz. Günaydın. Bu yıl tatile gidemeyenlerin kendini avutma şekli nasıl oluyor?

Günaydın kibar yarim esmerim sarışınım. Mavi gözlüm ama yeşil gözlüm. Günaydın Tanju. Günaydın artist. Tanju'yu en başa koyduk pilates yaparken. En başta Tanju. Vay ne güzel kaldırmışım bacaklarını. Vay ne güzel kaldırıyorsun.

Mustafa'cı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Cuhu. Günaydın, günaydın. Hayırlı perşembeler başkan demiş. Cuhu. Hayırlı perşembeler. Perşemen hayra kalsın inşallah. Erdem Kamber. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Feridun Akan'a da günaydınlar.

çok delisiniz. Rezil olduk bugün de her günkü gibi demiş Tanju. Niye rezil oldun be? Pilates yapmak ayıp mı? Erkekten pilates yapamaz mı? Pilates yapmak ayıp mı? Erkekten pilates yapamaz mı?

Son kiremitine kadar, son turnasına kadar her türlü yapım aşamasında Sinap Semerci'ye emanet edebilirsiniz işlerinizi. Sinap Semerci yapsın. Ekonomik kes yapı kireysiz. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun. 697 31 83 7 97 697 303 25 20 Sinap Semerci. Sinap Semerci. Baba. Cumartesi açık, önümüzdeki hafta kapalıyız. 17 Ağustos açıyoruz abi diyor Özcan. Tamam. Büyük ihtimalle ben de ziyaret edeceğim sizi. Arabayı geçireceğim. İçini dışını, dışını içini bir katın bakalım. Ondan sonra bir başka araba daha alacağım. Bir tane Tesla alacağım. Bir tane de Mercedes GLC. Bu 2026'da çıktı GLC kupesi. Çıkınca onu da alacağım. Tamamen elektrikli. Onları da size yıkatacağım. Günaydınlar. Ahmet. Günaydın Kral, kolay gelsin kardeş demiş İrfan Topal abim. Günaydın.

0: Allah'ıma şükürler olsun. Kurban olduğum Rabbime bu sene de tatile gitmedik. Elhamdülillah, çok şükür. Çünkü neye gitmedik? Düşündük yani. Peki bu olacaktı. Kemal'ım kötü kötü rüyalar gördü. Değil mi Kemal?
1: Hiç iyi rüyalar görmedim ben.
0: Dedi Elvan'ım dedi iş dedi sakın dedi gitme elin bir yeri dedi ben seni dedi denizde dedi kolaç yaparken ne görüm dedi boğulurken ne görüm dedi değil mi Kemal?
1: Tabii, evet. Evet öyle.
0: 30 senelik evliyiz. 30 senede tek bir kere tatile gittik. Gitmeye de niyetimiz yok. Rüyasında gördük, çok tehlikeli. İyi ki de evimde otururum, içerim çayımı, mis gibi mutfağımda. Değil mi Kemal? Biraz da balkona gidelim mi?
1: Ya belki seneye ben güzel bir rüya görürüm, gideriz yani, ama şimdi şey yapamayız öyle.
0: Her rüyalara kaldı işimiz.
2: Değil mi Kemal? Tatile gidecektik. Belki öpeceklerdi bizi tatilde. Belki denizde boğulacaktı. Belki önümüze ayılan tilkiler çıkacaktı tatilde. Ne işimiz var tatilde? Kötü kötü rüyalar göreyim hep. Kötü kötü rüyalar göreyim hep. Kötü kötü. Denizde kulaçlar atarken bulmuş bunlar Mümün. Kulaç atarken. Vay gene. Vay gene Ahmet'in köpeklerine gene. Vay ne işi varmış köpekler Ahmet. Seher Hüseyin günaydınlar. Sıradaki şarkı Yaz Günleri grubuna gelsin. Tüm işleri başında olan herkese de kolay gelsin demiş. Seher Hüseyin Yaz Günleri grubuna günaydınlar. Erdal Bayram günaydın. Hayırlı sabahlar olsun Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın Sezen Akos Harmonistan. Selam Gürkan abi nasılsın iyi yayınlar dilerim demiş. Bomba Ünal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Enver Abdurrahman abi günaydın kardeş. İyi yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydınlar. Huyu huyuma, boyu boyuma, huyu huyuma, boyu boyuma. Bu gece uyuma, geleceğim yanına. Gece uyuma, geleceğim.

yanına. Drop Pastanesi'ne günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Drop Pastanesi Furkanis. Furkan günaydın. Furkan'ı yurt dışına gönderdiler. Haytalık yapmadı yurt dışında. Öğrendi. Efendim tatlıcılık kursları aldı. Yabancı şeflerden öğrendi bu işi. Ödüller aldı. Güzel güzel güzel güzel tatlılar yaptı. Tatlılar yapmasını öğrendi. Harika tatlılar, harika lezzetler. Bu sıcak, bu sıcak günlerde. Geleceğim yanına, sakın uyuma. Muhteşem dondurmalar. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Gustaro Suleo. Gustaro Drop Pastanesi. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken pastane. Hele hele şimdi yaz günlerinde dondurmaları var ya. 10 numara 5 yıldız turtaları, tatlıları, pondikakileri, mondikakileri, cheesecake'leri, biskekleri. Sütlü Nuriyeleri, sütlü nuriyeleriyle fark yaratıyor Drop Pastanesi şapçıda. Telin bitişinde günaydın Suleo. Ahmet Kondo günaydın abim demiş. Günaydın Yastıköy, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gustaris, Gustaro me Gustaro Zomas, te Gustaro Zomas, Gustaro ne? Gustaro Suleo. Ella fame. Ve ne diyelim? Hellas Prokat diyelim. Hellas Prokat prefabrikat sektöründe öncü seviyor sarım. Artık Keşan'dan sonra Yunanistan'da faaliyette. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun, takip edin. Hellas Prokat'ın yapmış olduğu işleri sizler de görün. Sizler de gidin onlarla konuşun. Ve kahvaltı deyince La Bottega del Caffè. Bak bak, isme bak. La Bottega del Caffè. Kahvaltı salonu sevgili dostlarım. DJ Stelios. DJ Stelios. Gustaro. Taş üstte. Scala Potamyaz'da. Scala Potamyaz'da İlyas taş üstte gitmiş. Hiç beğenmedim dedi. Otelden dışarı çıkmamış. Abi olur mu? Ben olsam karış karış gezerdim. Ben gittim her yeri kuruyorum gezerken. Her yeri otelden dışarı çıkmazsan Scala Potamyaz taraflarına gideceksin. Alikes'e gideceksin. Efendim Hristamidiye'ye gideceksin. Oho. Oh. Gidin Scala Potamyaz Taşlı'nın en sevdiğim yerlerinden. Scala Potamyaz La Bottega del Caffè'ye gidin. Orada gece dışarı çıkın. Hamos oluyor dışarıda. Hamos, hamos yine de. Güne taptaze enerjik başlayın. La Bottega del Caffè'nin kahvaltı çeşitleriyle, bugaçasıyla, böreğiyle, pizzasıyla, krepiyle, kurasanıyla, dondurmalarıyla, kahveleriyle fark yaratıyor. Just one street away, away from the beach. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè. Napume. Gustaro Eura Beach. Bu sıcak günlerde atın soğuk soğuk serin serin fenerin denizine kendinizi. Kentim Yavut yani Filike Filizmus. Dostere Eura Beach Club'a da çok teşekkür ederiz. Programımıza yaptık katkılardan dolayı kahveleriyle, efendim tostlarıyla, pizzalarıyla, dana etinden hepsi. Yine dana etinden harika burgeriyle fark yaratıyor. Eura Beach. Eura Beach. Peki gümrücüne de dondurmacı yok mu? Gümrücüne de gelato yiyebileceğimiz bir yer yok mu derseniz? Ayıpsınız. Ayıpsınız. Gürkan Neslinoğlu'nda olmaz mı? Tabii ki Gürkan Neslinoğlu. Tabii ki gelato yiyebileceğiniz yer de var. Neresi orası? Efendim Piazza Gelato. Katlazon'la aynı yerde dondurmanın adresi. Evet. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla çiçeklerle Gelato Italian Pagotto. İtalyan, Amerikan klarına değil, İtalyan Pagotto. Gelato, Platyarini 8'de, Gümüşhane'nin merkezinde. Gümüşhane'de de güzel dondurma yemek isteyenlerin adresi Gelato, Italiano Gelato. Agorimo burada ne yazıyor be? Cevilekidis. Koca Oğuz'un üst tarafında. Cevilekidis. Efendim koltuklar, kanapeler, oturma grupları, mutfak dolapları, Linastorm yataklardaki indirimleri gidin yakından görün. %40'a varan indirimler. Üstelik istediğiniz türde yatağı, istediğiniz ölçülerde parangeliye verebilirsiniz. Gustaro Suleo. Parangeliye verebilirsiniz. Günaydın abim, iyi yayınlar dilerim demiş Tayfun Balcı.
Senin o şeyde çalışan arkadaşın adı neydi be Tayfun? Günaydın be Tayfun. Tolivan'da çalışan arkadaşın adı neydi? Günaydın Tayfun. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar. Drop'tan dondurma ve Gürkan abi çok güzel akşam aldık yine. Benim favorim Stratiş'la demiş. Hakan. Ne tışla? O nasıl dondurma ne Stratiş'la? Hakan. Vay ben çok cahil kalmışım. Aslında benim dondurma konusunda kurs almam lazım. Stratiş'la. Neli dondurma be? Bami. Ve sevgili dostlarım, Seden, Perihom'da şok indirimler var. Timuçinler bir mangal almışlar ama ne güzel mangal. Vallahi billahi. Eda'ya dedim kaç aldınız dedim, şu kadar aldım dedi. Şaşırdım kaldım. Sizler de şaşırmak isterseniz benim gibi, efendim, mutlaka Perihom'un indirimlerinden yararlanın sevgili dostlarım. Hangi ürünlerde nasıl indirimler var? Şöyle indirimler var. Ha, Seden de yazmış günaydın demiş, Halkidiki'ye demiş. Günaydın Seden. Mangallarda %35 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim. Siras 3'te Perihom'da uyduruk dil gerçek indirim bunlar. Oktay mı abi, garson aşçı ise Sami demiş. Tayfun aşçıyı görmedim. Oktay'ın yanından geldi geçtik, bize bir merhaba bile demedi. Ne yapıyorsunuz bile demedi. Hatta konuştuk, boş masa var mı orada falan dedik, hiç. Akşam hepsi çok yorgun, hepsi bir garipti. İlk defa öyle bir şeye rastladım ben limanide. Bir yeni kızan vardı. Dövecek gibi paran geliyor alırdı. Kızandan midofilafı istedik, midofilafı gelmedi. Getireceğim mi diye sormaya da korktuk. Kızan herhalde çok yorgundu kızanla. Üç cezbis patladı, sonunda çağırdım kızanı, hesabı getir ama dedim. Getirmedim, midofilafı koyma dedim şeye dedim. Hesaba dedim. Tamam dedi. Mendaksi dedi. Özür dilerim. Ben unuttum falan hiç demedi. Senin arkadaşın da Oktay'a da ayrıca selamlarımı iletiyorum. O benim böyle gizli fotoğraflarımı çekip göndersin birilerine. Bak ben onu ne yapacağım? Mahkemelerde süründüreceğim ben Oktay'ı. Mahkemelerde süründüreceğim. Süründüreceğim onu. Avukatlara vereceğim. Gerekirse İfori'ye bile vereceğim. Ahmet Hatip, Galibera yakışıklım. Nasılsın be demiş. Abi sen neredesin? Abi yaz geçti, sen nerelerdesin? Ha? Sen neden dinlemesin, yazmazsın bana be? Günaydın Gürkan Aga. Ahmet Hatip de benden selamlar Ahmet Hatip'e yolla demiş Enes Pehlivan. Ahmet Hatip'e, Enes Pehlivan'dan Şam'ı. DJ Stelios. Gustaro. Gustaris. Gustarume. DJ Stelios. Ela tuke. Yala tuke. Duke. Pame. Toyota Yanidis. İkinci el arabada da fark yaratıyor Toyota Yanidis. Toyota Yanidis de. Bize birkaç tane ikinci el araba örneği verir misiniz derseniz, elektrikli elektriksiz ne isterseniz var. Mesela Toyota Yaris Cross 1500 motor, 130 beygir, 0 kilometrede kırmızı yakıyor araba. Yakıyor, vallahi de billahi de yakıyor. 28.110 euro. 28.110 euroyu çıkarın verin. Ayın 11'inden itibaren sizlerle yeni Yaris, efendim, hibrit benzinli 130 beygir, hiç benzin yakmıyor. Benzinli metostagonu metro tokyeto ti benzini. 17 inçlik süper jantlarıyla geliyor Toyota Cross. Efendim ayın 11'inden itibaren satışta, ödeme kolaylıklarıyla Ioannidis Bros'ta. Panda Bros'ta Ioannidis Bros. Arabada kırmızı benim sevdiğim renkten. Kırmızı. Halil Osman günaydın demiş. Günaydın. Halil abi günaydın. Ella. Pamere.
Rüştü Kozma. Fener'de. Gidin oturun yiyin için. Keyfinize bakın. Balık için. Balık sevmeyenlere et de var. Rüştü Kozma yenilendi. Yenilendi derken efendim babaları şeye çıktı, tatile çıktı demiş, emekliye çıktı. Kızı ve gelin damadı işletiyor şimdi Rüştü Kozma'yı. Gürkan'da da bir sponsor olalım, onu çok dinleniyormuş. Biraz havamız olsun demişler. Rüştü Kozma Gümüşhane'de de Fatih elinizde et ve balık çeşitleriyle hizmetinizde. Ella Tukya yalla Tukya dosse. 110 euro ne için be? Gürkan abi 28.900 hesap neden dil demiş. Bilmiyorum. Onu Toyota yuhannesize sorun. 28.110 euro. 28.110 euro. Ben de arabamı 54.955 euroya almıştım. Hiç beşini niye alıyorsunuz diye sormadım. Ya banka faiz herhalde o. Bir orada bir burada Gürkan Aga. Yapacak bir şey yok, buradan öte dinleme devam demiş Ahmet. Niye tütünler bitti mi? Şu ana kadar niye dinlemedin sen? Tütün tarlasında tutmaz mıydı? Sima mı yoktu? Haydi yalla Tukya. Haydi yalla Tukya. Günaydın Gürkan abi demiş Arda. Günaydın, hangi Arda'sın sen? Nasıl Arda'sın sen be?

Bu Toyota, yani Toyota'nın koltuklarında tilki kuyruğu var. 110 euronun parası. Otomatik soğutmalı ısıtmalı tilki kuyruğu. Tanju. Hem ısıtıyor hem soğutuyor. Nasıl isterseniz. Yazın soğutuyor, kışın ısıtıyor. Hem de Japon malı. Hiç bozulmuyor. Made in Japan Toyota. Krikos'undan beraber. Toyota'nın Krikos'u da var.

günaydın. Taktın dilimize bu şarkıyı. Koca gün duke duke duke diye dolanıyız demiş Uzu. Ne güzel işte. Duke duke duke duke. Günaydın Yusuf. Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf. Ahmet. Ela duke. Ela duke Alimolla. Ela Alimolla duke. Bayram. Bayram Ahmet, hoş geldin. Ünlü Balkan sanatçısı Mile Kitic Madan'a geliyor. 21 Ağustos saat 22, herkesi bekliyoruz demiş Mümin Mehmetov. Mile Kitic kim be ya? Bizim Tarkan gibi falan bir şey mi? Mile Kitic. Nasıl soyadı var onun? Kitic ne demek? Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Madan Şehir Günü ve Madenciler Günü'ymüş. Ünlü Balkan sanatçısı Mile Kitic gelirmiş.

Mesut'a günaydınlar. Bayatlı'ya köy kahvesine günaydınlar. Köy kahvesinin karşısına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Tank Yabayi Türkiye'den kabin getiriyor traktörlerinize isterseniz çok güzel. Ve sevgili dostlarım, her türlü tarım makinelerinin karoların sulama beklerini de tamirini yapıyor Mesut. Köy kahvesinin karşısında Bayatlı da Mesut sevgili dostlar. Kulle tutti, kulle buti. Günaydın abi, kolay gelsin, iyi yayınlar derim demişim. Mehmet Berna tütün tarlalarına günaydınlar. Asıl size kolay gelsin. Bu sıcakta tütün kırmak kolay değil. Hilmi Şerif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hiç duymadım ama ben Mehmet oğlum. O adamı hiç bilmiyor mu be? Kadın mı bu, adam mı? Adam. Kart adam bu. Mile Kitic. Ondan duymamışım. Ne yapayım ben kart adamları? Bizim Defteris Pandaliz'e benziyor. Ve sevgili dostlar, bugün günlerden Perşembe, yarın Cuma. Cuma akşamları Korifi'de Hamos oluyor. Canlı müzik, köfte, çevirme, güveç. Bulatköy'ün gururu Korifi. Erken gidin, yer tutun çünkü yer bulamıyorsunuz Korifi'de. Korifi, Bandasti Korifi. Her zaman en uygun fiyatlarda en güzel köfteyi yiyebileceğiniz taverna. Köfte, köfteleri tutulmaya, tutulmaya köfteleri. Çok teşekkür ediyoruz Korifi'ye de. Günaydınlar Korifi çalışanlarına da sevgili dostlar. Sonnur, Batı Trakya'da, Gürcü'de herkesin bildiği mühendis Sonnur sevgili dostlarım. Sonnur ne iş yapar? Mimar mühendis Sonnur. Sonnur'da çok güzel şeyler var. Çok güzel evler, daireler var Sonnur'da. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. Mimar mühendis Sonur Ali'nin yapmış olduğu bir binaları, daireleri gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarıyla sizlerin olabilir. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Siyez buğdaydan yapılıyor bu yufkalar. Hiç kilo aldırmayan insana bu yufkalar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Zorlu Pindiki bakkal ve marketlerde. Günaydın.

Selam bakayım Bahatticiğim demiş İsmail. Nasılsın? İsmail. Sana inat. Bir tane Tesla alacağım, bir tane de Mercedes'in yeni elektriksiz çıkıyor şimdi. Çıktı Yunanistan'da satışta. GLC 2026 GLC elektriği alacağım, sana inat. Oh oh oh. Oh çatla da patla. Ahmet. Nasılsın ben? Nasılsın ben Cazgir'im ben? Günaydın. Tanju. Yarın akşam yemek olacak mı? Gökmen'de toplaşacağız mı? Yasin ne diyor? O ihtiyar Yasin.

Yapın yapın masaları demiş Veysel. Yiyin yemekleri demiş. Yiyin dil o yiyin yiyin. Yiyin dil yiyin. Abi. İyi abi. Yoldayım, çekildim İstanbul'a demiş Ahmet. Aa. Sonra ne zaman döneceksin? Vay vay vay, gümrükler kim nasıldır? Allah sabırlıklar versin kardeşim. Allah sabırlıklar versin. Ay, vay o yolları gümrüğü düşünemiyor. Allah sabırlıklar versin. Efendim Ayşe Mertoğlu. Süslemede uzman isim. 1984 yılından beri dükkan köşe süslemeci Ayşe. Silogi mağazası. Silogi mağazası Hüseyin Aga'nın olduğu yerde. Devlet oğlunun olduğu yerde. Ayşe abla Ayşe abla. Ayşe abla yaşa. Süsleme deyince Ayşe. Dükkan köşe. Kuru kahveci Nihat. Hakan nasıl dondurma o dedim, hiç söylemedin ama Hakan. Kuru kahvenin adresi Sabri abi, günaydın. Kuru kahveci Nihat sevgili dostlarım. 48 yıllık tecrübe. Şapçı kahvesi bilmeyen yok. Dillere destan muhteşem kahve için. Seçin sevgili dinleyiciler. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Karaçanlar'da da çok beğenilen kahve. Karaçanlar'da da ekonomi markette bulabiliyorsunuz bu kahveyi. Günaydın, akşam sen de Fener demişsin diyor Ali Molla. Evet, biz Deda Can Yorgi'ye götüreyim sizi diye tutturdu İlyas sağ olsun. O ısmarladı. Her sene geldiğinde bize masa yapar. Bize yemek ısmarlar. Dedik ki şoförüm, dedik yarın 4'te kalkacak. Şimdi ta kalk Dedağaç'a git. Dünyanın yolu Dedağaç'tan gel dünyanın yolu. Fener'de buluşalım dedik. Fener'de buluştuk. Platero'da resmen kafa müzisyenler vardı. Ay caz çalarlardı, caz tırıcı. Ne anlarım ben cazdan, biz cazdan, cuzdan ne anlarız be. Bir sürü toplanmış 25 kişilik bir orkestra. Haytırı hoytırı hoytırı hoytırı hoytırı caz çalarlardı. Anla kafacım şişti. Aman. Bu akşam yetişemezsem yarın döneceğim demiş Ahmet. Tamam o zaman. Masa yaparsak da Seyfo Hip Hop'cim o zaman. Vallahi bilmeyeyim, gidersek söyleyin, izin alalım. Yeşil kart çıkarayım demiş Tanju. Dilekçeni hazırla. İmza bir de mührü kalsın, tamam mı? Haydi Veysel. Biz yiyoruz ama senin gibi şişko değiliz Veysel. Günaydın Gürkan, radyoterapinin karizması demiş Güven Duvar. Aa, bak sen nereden çıktın? Ben seni Faik mi koydu? Faik Sevval'e ne kadar hapsiz? Ramazan Hüseyin günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nereden çıktın sen? Abi niye bana bu kızgınlık? İzindeyim aşkım. Zaman dikil taş, maronya gümülcünü mekik dokumakla geçiyor bir haftadır. Taftata işleri ayrı eziyet demiş İsmail. Niye eziyet olsun? Bağlıyorsun randevunu. Kesiyorsun para bulanlarını. Gidiyorsun, duruyorsun, oturuyorsun, gülmüyorsun. Bana polis taftata alırken gülme dedi. Ciddi ol dedi. Ciddi oldum, o kadar ciddi olma dedi. Ama dedim apı farsa dedim polise. Tin postakano dedim. Normal dur dedi. Güleyim gülme diyor. Ciddi duruyor, o kadar ciddi durma diye. Sen fotoğraf çıkarken kavga yaptık polisle. Zaten bu konuda kavga yapıyor. Ya dedim maskara dedi, apı farsa dedim. Nasıl durayım? Nasıl durayım? Sen yaz bana abi, belki yetişirim yarın demiş Ahmet. Ben sana yazarım da. Hiç ses çıkmadı zaten onlardan da. Biz en kısa zamanda sende bir yemek ayarlayacağız. Sana söz verdik çünkü. Söz verdik. Söz vermek başka şeye benzemez. Değil mi ama? Günaydın Gürkan'ım. İyi programlar. Tarlada ve işleri başında olanlara kolay gelsin dileklerimle. Sana da duke duke duke demiş. Erkan Çavuşeli duke. Orkestra kalabalıktı ama demiş Ali Molla. Kalabalıktı da ne anladın Martim orkestradan? Ha? Kafa diner bütün gece. Ha? Sen anladın mı? Bize göre değil orkestra. O sosyete orkestrası onlar. Biz ne anlarız cazdan bazdan be? Koysunlar bize. Diri dakta, diri diri dakta, diri dakta, diri diri dakta. Hemisi masi yapanı gir yani file. Koymuşlar oraya hondur landır landır landır. Bir orkestra. Allah billah. Sen beğendin mi orkestrayı? Esi polisuna. Kedeseyi de.

abi çaldırsalar da yo, orada bir duke duke duke oynayalım azıcık. Çaldırsalar da iki gemi yan yana haydayabilir misin? Yarın benim sevdama dayanabilir misin? İki gemi yan yana haydayabilir misin? Agromix hayda günaydın. Onu buradan başlayan metrekaresi, plakakiler, lazer kesim, A kalite, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, Çay Makuf Köyü'nün gururu, praktiker güzelliğinde bir inşaat marketi, Instagram ve Facebook'tan da nasıl buluyorsunuz? Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Hadi ben seni de kültürsüz demiş Halimoğlu'na. Resmen baygınlık geçirdim orkestranın zımbırdısından. Allah'tan yedim fakir lezzetliydi tatlıydı. Azıcık geldi ve geldim ayıldım. Yarın cuma Ahmet hiç niyetlenme. Yarın öbür gün hafta sonu gidip gelinir mi? Hamos oluyor gümrükler vazgeç demiş Gürdal. Ne yapsın, iş için gidiyor Ahmet, iş için gidiyor. Çiş yapmaya gitmiyor İstanbul'a. Bu havada, bu sıcakta. İş için gidiyor kızan Just Green. Şirketi büyüttürüyor, geliştiriyor. Hey! Çocuk iş adamı oluyor, iş kızanı oluyor, iş kızanı.

İki büyük toplantı var abi. Başka türlü asla çekilmezdim. Gümrüklerde atalanmaya demiş Ahmet. Sen ne diyorsun be? Ben dikkat edin. Yoksa ben yarın programdan sonra İstanbul'a gitmiş olacaktım. Ya? Bana gel diyenleri satmış oldum ama ne yapayım? İlk önce benim sağlığım, hastalanırım ben. Hasta olurum yollarda, ben sinirliyim. Ben sinir patlaması, sinir krizleri geçiririm gümrükte. O yüzden ben dedim gelemeyeceğim, hiç kusura kalmayın dedim. Hiç dedim kusura kalmayın. Hasta hastalanıyorum ben. Feruk Amber. Feruk Amber mi? Sen kimsin baya? Selam demiş. Sen kimsin? Sen bana ilk defa yazıyorsun Feruk.

İlyas, çok teşekkür ederiz akşamki yemekler için. İlyas benim karnım doymadı dedi. Ama İlyas sen de bizim Tanju gibisin. Nasıl doymadı karnım bayım? Bak ben akşamdan beri yudum bir şey atmadım ağzıma. Yudum bir şey atmadım. Daha akşam.

Osman. Osman gel. Bu kuş da benden korkmaya başladı. Bugünlerde hiç gelmiyor yanıma. Hayvan demişti, gideceğim de kafamı şişiriyor demişti. Gel Osman'ım.

0: Max'ın özel katkılarıyla
1: radyoterapi devam ediyor.
0: Max'la İngiliz'in Max'ın sanat çeşitleri de Melican'ın sanatası da Cacikisi de çok güzel sevgili dostlarım. Gel Osman'ım gel. Osman bile beni bıraktı, terk etti. Ben klarnetçi Feridun'un kardeşiyim demiş. Hoş geldin o zaman. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok sıra var sana da, Edirne'den gideyim demiş. Ahmet iyi yaparsın. Öyle yapıyor bizim akrabalar, tanıdıklar var. İfsa'da çok sıra olduğu zaman Edirne'den gidiyorlar. Edirne'den git. Kendini hasta yap, tamam mı? Ah Yunanlara Deborah, Deborah'ı Marusos. İkardiyan mı ekip gelse de. Türklere de ah kalbim, kalbim, kalbim. Kalbim ağrıyor, yanarım ağrıyor de geç. Numara yap azıcık. Cemal. Cemal, kazdır çekti. Hele Cemal. Çıtır çıtır odunlar geldi. Önümüz kış, odun alın. Karınca gibi odun, Ağustos böceği gibi olmayın. Sonra odunsuz donsuz kalmayın.

Berberler, kuaförler, tüm kozmetik ihtiyaçlarınız San Siro'dan. Berber koltukları, yıkama setleri, kuaförlerin berber salonlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor San Siro. San Siro bu alanda da faaliyet gösteriyor. Sponsor olmazdan önce bilmiyordum bu işi yaptıklarını. San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro, berber ve kuaförlere de San Siro. San Siro.gr internet sitesi. Oradan da satış yapıyorlar.

0: Oh. Yalınlıya sevgiler. Bayat Eray Harbaz ve ekibine şaba. Eray Harbaz ve ekibi. Bir telefon kadar uzağınızda Eray Harbaz. Efendim ekibiyle beraber evlerinizi, işlerinizi boyasın. Cilalasın. Eray Harbaz ve ekibi. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. HS Kars. İkinci arabada HS Kars Yastıköy'de. HS Kars. Sizi 9 kişilik minibüsleriyle istediğiniz yere taşısın, istediğiniz yere götürsün. HS Kars. Sofya'ya Bulgaristan Havalimanı'ndan alsın, havalimanına götürsün. HS Kars. Hüseyin Aspat ve ekibi. HS Kars'a da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Elektrorank, elektrikli ökenik eşyalar Elektrorank'ta. Harika fiyatlar Elektrorank'ta. Efendim beyaz eşyalar Elektrorank'ta. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve franginde satışlar Elektrorank'ta. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar Elektrorank. Elektrorank, Elektrorank, Elektrorank. Sünnetçiköy'de. Kayık tamiri, kayık satışı, kayıkların bakımı, kayık motorlarının tamiri, satışı ve bakımı. Hüseyin hem köylüm, İskeç'e girişinde hem Boriko. Öttür zurnayı, titret, titret. İş iş öttür. Çiko nerede? Emboriko. Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci Bülent'in yanında, sol tarafta.
1: Jack Sparrow, Gürkan. Gürkan Jack Sparrow. İstikamet ne taraf?
0: Ne? Ne diyen bana Deli Aşmet? He?
1: Jack Sparrow, Gürkan. Gürkan Jack Sparrow. İstikamet ne taraf?
0: Ne diye bu be? Sen programını yapmayasın, beni mi dinliyorsun program yaparken be? Sen... Mezarcı... Türkçeyi bilmez, doğru dürüst Yunanca'yı öğrenemedi senelerdir. Kalkmış Arapça mezar taşlarını okuyor. Oh my god. Oh my god. Yunanca'yı konuşamıyor. Kaç sene oldu? Ay, Arapça mezar taşı okuyor. Ya Rabbim Allah'ım, akıl büyük zenginlik. Akıl büyük zenginlik, akıl büyük zenginlik. Hepimize akıl fikri versen ya Rabbim.
1: Hazırla, canlı yayını alacağım seni. Atom bombasını konuşacağız. Hazırla telefondan.
0: Marsel. Atom bombasını konuşacağımışım. Ne? Ya Einstein miyim ben?
1: Canlı yayını alacağım seni. Atom bombasını konuş.
0: Ben atom bombasını bilmeyeyim. Belden aşağı şeyler sonra hepsini ezbere biliyorum.

0: Efendim her eski radyo dizemiş. Bu Haşmet'in kolitozu bu. Haşmet'in bütün gönderilerini bir yeniyete mezar taşını da tebeşirle mezar taşı da çizgiye. Baktım baktım bir gömecim kalmadı. Rahmetli babaannem bir gömecim kalmadı derdi. Ne demekse. Baktım baktım dedim bu ne yapıyor dedim. Mezar taşını almış tebeşirle üstüne çizgiye fırçaladı önce. Sanki arkeolog olsun. Sanki arkeolog hoş geldin Osman. Ya bayan sanki... İlber Ortaylı sarıyor kendine bak kuşum. Vallahi billahi yemin ederim. Sayın söylüyorum sana. İlber Ortaylı sarıyor kendini. Ay yarabbim sen. Sevme. Elinde bir fırça. Zırt zırt zırt zırt zırt zırt zırt. Mezar taşı fırçalıyor. Lise 3'ten terk. Zart zart zart fırçası da var enikunu. Enikunu fırça tebeşirde karşıya yanında. Günaydın Gürkan abi. Sanadaki şarkı bütün bamyacılara bütün tütüncülere gelsin demiş İdris Klarnet. Günaydın. Ne kadar çok klarnetçi var bu sabah.
1: Hacı olmuş derler. Ama ne derlerse desinler. Ne söylerlerse söylesinler. Hepimizin hayatı iki kelime. Bir var.
0: Aa, sus Kale.
1: Şimdi
0: bırak adam yapsın hobisini demiş Kut. Ama Rumcayı konuşamıyor ya. Arapçayı nerede, Osmanlıcayı nerede bilecek o?
1: Geçme artık.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Ne derse desin. Ne söylerse söylesin. Tevfikiye köyünden Ercan abim. Allah'ım.
0: Unutma benim gibi. Sonu. Ne bombası, ne zurnası be? Ne oluyor baba burada? Sabah sabah günaydın demiş Emre. Bu sabah günaydın fotoğrafı yollamayacaksın bana. Emre Ömer. Ama sen geçen akşam niye Tayfun'a iyi davranmadın? Ha? Ha be? Tayfun korifide Ümit Besen istemiş. Koymayacağım demişsin. Tayfun da demiş seni demiş Gürkan abime söylemezsem demiş. Ondan sonra koymuşsun. Bana bak. Tayfun Özen beni üzmüş sayılır ona göre Emre. Toparla kendini. Seni korifinin artisti seni ya.

Oh oh. Gürkan Aga günaydın. İmren ve Merve kardeşlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Ahmet Emin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. İmren ve Merve'ye de günaydın. Hasan. Çanakkale Kumburun Akçansa Çimento Fabrikası'na günaydınlar. Ha bak koydum, nasıl koymayacağımışım. Hem de kaç kere koydum diyor Ömer. Emre Ömer. Hangi şarkısına koydum ben? Saat 12'ye 10 kala beni biraz oyalayın istemiş Tayfun, onu koymamışsın. Ümit ve sendin. Niye koymadın be onu? Hem de saat tam 12'ye 10 kala istemiş kızan onu.

0: Kudur. Epa. Elare. İlkan Başkan. Yılanı öldürdün mü diye soruyor herkes. Videonun devamında yılanın ne oldu merak ediyoruz. Bir armonyo bir şey şarkıcı yapmış bunu. Ne olmuş, dur üste gittim. Günaydın bakayım babamız zaferler. Nasıl giderseniz bakayım bu sabah demiş İlkan. Yılanın kaderi ne oldu diye soruyorlar. Engeren kaderini soruyorlar. Bir yılanı koça. Bir yılan kuşu. No, tep kadar yılan. No, 1,5-2 metre engerek. Bir görsen. Seni mi? Ham yapar seni mi? Günaydın Gürkan, benden Aynur yengeme ve Necdet abime kucak dolusu günaydınlar. Kozlardere'den onları çok seviyorum demiş Özlem Kuru. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abiyi hayata döndüren isim. Necdet abinin kardeşi iliğini verdi ve Necdet abi hayata geri döndü. Çok önemli, çok önemli. Bu iş için para istemezsin umarım. Faik babamızın pervanesi bozuk. Sıcaklığa iyi, al yeni Gürkan demiş Güven. Gelsin ben onu üfleyeyim. Gelsin ben onu üfleyeyim. Gerçi benim şeyim yetmez ona üfleme. Nefesim ama. Denerim üflemeyi.
1: Tüm lapsekillere gelsin. Yeni bestemiz bu arada. İyi dinlemeler.
0: Nerede bu Tayfun Bey yalan söylüyor demiş Emre. Tayfun yalan söylemez. Tayfun yalan söylemez. Tamara, Tamara. Bedavaya ne yapılıyor be ya demiş Özlem Kuru.
1: Ne hoş.
0: Basayı para mı aldın? Abine ilini vermen için para mı aldın? Ana senin huyun aynı benim gibi. Aman aman. Aynı benim huyumda. Sen ne burcusun? Faik babamızın pardon ne okudum? Hem Ümit ve sen koydum hem de Kerazmen Obira götürdüm demiş Emre. Ama saat 12'ye 10 kala beni biraz oyalayı koymamışsın. Ya ne dedi bana? Efendim Fatih'e günaydın, Hasan'a günaydın, Mekke Terengi günaydınlar. Fatih koltuk üretiyor, koltuk yapıyor, koltuk kumaş kaplamaları, araba tavan kaplamaları. En güzel şekilde sizlere hizmet veriyor. Hijyen serviste yan yana, hijyen servis ilaçlamada birinci, ilaçlamada number number number number hizmet veriyor. Evleriniz ilaçlasın, işyerleriniz ilaçlasın, tuvaletleri ilaçlasın, mis gibi kokmasını sağlasın. Akşam mesela tuvalete gittik şeyde. Limanide, limaninin tuvaleti pıs pırıl pırıl. Mis gibi kokuyor. Hijyen servis sayesinde. Hijyen servis. Ve hemen orada hijyen servisinde olduğu yerde Mekke Tenik var. Sabah saatlerinde 4 çeşit çorba var. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. 1000 menü üzerinde yemek aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor. Mekke Tenik. Kişenin kaplarda sıcacık, tazecik yemekler adresinize kadar geliyor sevgili dostlarım. Tamara.
1: İyi dinlemeler.
0: Tamara. İkizler Burcu'yum demiş Özlem Kuru. Onun canı sağ olsun da ben onun için her şeyimi veririm demiş Özlem Hanım. Kardeş kardeşinin ne olduğunu ne öldüğünü istermiş. Öyle bir laf var biliyor musun sen onu? Ne olduğunu istermiş ne de öldüğünü. Mehmet Kara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yarın akşam için hazır mısın Mehmet? Gene yarın akşam yer yerinden oynayacak korifine. Ama öldürmeyeceğim en zehirli yılan o. Tarlalar insan dolu. Isıracak ha insancıkları demiş İlkan. Bak o yılanlar çok katara tutuyor. Çok beddua yapıyor insana. Yılanın katara su tutar seni bak. Bu sabah süpersin demiş Hasan. sezon bitti, sen niçin gelmedin takorifiye demiş. Emre, tufandan gözümüz yollarda kaldı demiş Emre. Asolistler en son geliyor, bilmiyor musun sen ben?
1: Ha? İyi dinlemeler.
0: Asolistler en son geliyor.

0: ben çalayım sen oyna demiş Mehmet. Canım Beddan, söz müyüm? Sen çal, ben şarkı söyleyeceğim.
1: Başka.
0: Fadiyez'den çalabilen mi? Mehmet.
1: Ada tepenin kolları.
0: Sen çal, ben kırılsın ellerimi söyleyeceğim.
1: Kolları. Ada tepenin yolları. Çok lezzetli oluyor. Lapsekin.
0: Zeynep hoş geldin, günaydın Zeynep'im. Zeynep kardeşim.
1: Çok lezzetli oluyor.
0: Sen çalacaksın, ben söyleyeceğim. Tanju'yu oynatacağız. Tanju çok güzel oynuyor. Nasıl kıvırıyor, nasıl kıvırıyor bir görsen. Günaydın demiş Faik Şekerci. Günaydın. Entel Maganda, ne oldu be, soru sordun, sustun ha sen. Niye haklısın demiyorsun sen bana be? Yapma kuşum, çok batıyor tırnaklarını, yapma.

Rosalim. Rosalim. Rosalim'e çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. Sevgili hanımlar, indirimler bitmeden Rosalim'e gidin. Rosalim'in indirimlerinden yararlanın. %30, %40 indirim var tüm kıyafetlerde. Tesettür giyimde de %50 indirim var. Hep yeni ürünler, yeni kıyafetler geliyor. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketli takımlar. rosalim.butik.com'u Instagram adresi Demokrit Öbür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresso'nun yanında hizmetinizde.

devam. Şampçıya günaydınlar. Merve'ye, Ezgi'ye günaydınlar. Deva, vatandaşın derdi.

ve deva olmak için var sevgili dostlar. Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu. İki kız kardeş. Bütün sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapıyorlar. Araç devir işlemleri yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı. Espresyonistin yanında hizmetini.

Bu kuş ne marka don giyiyor demiş Scott. Calvin Klein. Konuşmaya başladı bak. Bak duyuyor musunuz? Ne anlatıyorsun? He? Ne anlatıyorsun bana Basman'ım be ya? Ötüyor demiş Aynur ablam. Vallahi de billahi de ötüyor. Bak. Dışarıdaki ötüyor, içeridekini bilmem demiş Gürdan Salih. Bak bu konuşmaya başladı. Amanının gönü, amanının gönü. Amanının gönü. Çok haklıyım değil mi Tanju? Kuş ötüyor. Konuşacak bu. Ne diyesin bak? Gel bakayım be. Osman, konuş kuşum, konuş.

0: Fikret abi teşekkür ederim de 50 euro niye kaldı ki? Aldı mı kaldı mı?
1: 2,5-5.
0: Gaz git oradan, bas kut musun nesin, git haşbeti dinle sen onu kolit olsun. Kaç oradan. Duydum, selam Gürkan kardeş, bu sabah misafirim vardı, kaçırdım yayını az önce, sanki öyle bir şey duydum. Ya ay konuşmaya başladı kuş. Vallahi binle konuşmaya başladı bu kuş. Az önce sanki öyle bir şey duydum. Cuma akşamı Korifi'de mi geliyorsunuz? Biz de 8 kişi arkadaşlarla gelecektik. Cuma akşamı haberimiz yoktu. İyi oldu duydum. Yeğenim sorup duruyor. Gürkan ne zaman geliyor, gidelim diyordu. Başta yazarken harf hatası oldu falan demiş. Güler ablam hayır. Yanlış duymuşsunuz.

0: Çok teşekkür ederim. Fikret abi. Çok teşekkür ederim Fikret abi. Kimseye borcumuz kalmasın. Herkese borcumuz öde. Ha sana ha bana. Bakalım bana ne kalacak. Muayene bakalım bana ne kalacak. Mehmet ödedin mi? Yaşa Fikret abi yaşa. Ha sana ha bana. Biz ne zaman buluşacağız? Halit abinin ikimiz seni bekliyoruz. Biz ne zamandan beri? Ha? Ne zaman buluşacağız biz?
1: 7:30.
0: Hello Chico.
1: Cetski bunlar, eşkıya bunlar.
0: Chico, kutuna bak, kutuna bak, mesaj kutuna bak.
1: Enişte.
0: Enişte. Kutuna bak Chico, kutuna bak.

Bugün sen bana gelemeyeceksin. Bugün ne işlerim var? Hüket abi, yarın ben sana geleyim. Beni de alın toplantıya, çok ihtiyacım var demiş Tanju. Nasıl toplantı be?

0: beş.
1: Hadi kuşum konuş, konuş. Hadi iki buçuk beş, yedi buçuk on kuşum. Jet ski bunlar. Hadi kuşum konuş. Hadi Osman, hadi Osman.
0: Enişte.
1: Hadi iki buçuk beş, yedi buçuk on Osman.

0: Vay ip sana ya. Vay ip sana ya. E canım hani Edirne'den gideceğim ben. Ne oldu? Aa şey çabuk geçeceksin. Çok sıra yok.
1: 2,5 5.
0: Ahmet.
1: 2,5 5.
0: 2,5 7,5 dakikaya kadar.

sizin de diyetisyeniniz olsun. 7.30, 5, 2.30 akşam İlyas'tan konuşuyoruz. Dedim ki boyu 1.70, 1.75, 95 kilo. Bir göbek var kurcalı karpuzu gibi. Ama İlyas dedim diyet yapsana dedim. Diyetisyene gitse dedim, Almanya'da diyetisyenler çok pahalı dedi. Dedim Elif'e git dedim, online olarak sürdürürsün dedi WhatsApp üzerinden. Nasıl oluyor dedi. Dedim mesela dedim saat 8'den sonra yemek yemiyorsun dedim. Ben dedim öğrendim dedim. Bak şimdi dedim çok ender akşamlarda 10-11'e kalıyor. Yaz akşamları şimdi yemeğe gittiğimizde kalıyor ama normalde 8'den sonra yemek yemem. Hatta 7.30'dan sonra falan 7'den sonra yemek yemem. Ama dedi nasıl yapıyorsun öyle dedi. Ben hayatta dedi öyle bir şey dedi. Yapamam dedi. Ben dedi aç duramam dedi dedim. Aç durmuyorsun ki 8'den sonra yemiyorsun. Ben dedi televizyonun karşısına geçiyorum dedi. Gıdık içi yiyorum dedi. Gardak yiyeyim dedi. Onu yiyeyim dedi. Bunu yiyeyim dedi. Oho dedim sen dedim hiç dedim şey yapma dedim. Hiç dedim yeltenme o işe dedim. Sen o işi yapamazsın yapamam dedi. Sen dedim 95 de olursun 100 de olursun 115 kilo da olursun. Öyle dedim kurcalı gibi kütür kütür sert sert güven kalır dedim. İlyas'a. Süper Erik'le tatildeyim demiş Halil. Dünya sana güzel bu dünya. Halil. Bir sadakacık verelim sana Tanju. Bedava kimseye bir şey vermeyiz. Bir karşılığı olur, bir karşılık isteriz, veririz. Ürendim çok sıra yokmuş ondan İpsala'dan geldim ama Marmara Ereğlisi var bir de geçtikten sonra demiş Ahmet. Marmara Ereğlisi mi? Marmara Ereğlisi'nde niye kuyruk olsun ki? Lapseki'den git. Baba Eski'den git. Lapseki Çeşmesi'nin oradan git. O çeşmede hiç kimse yok. Hiç oradan su git.

Seni en arkaya koydum çıkın. En arkaya koydum seni. Günaydın mesajına koymadım dedim, kızlar mızlar. Sana sormadan koymadım. Stavros pazarencis aç neşemiz yerine gelsin. Tanju sever demiş ovalı. Sen bu Tanju'ya vuruldun galiba. He? Bu niye panik FM gösteriyor seni demiş İsmail. He? Niye FM gösteriyor beni? Ay, neymiş onu bakayım, neymiş o? Panik FM. Panik FM mi? Şeyler basmasın, üç harfler girmesin frekansa. Elinde var çiçeği, başında var duvarı. Ne de güzel. Haklamasınlar, bizim frekansa eklemesinler. Uşağı.

0: Haydi bakalım.
1: Haydi cumartesi akşamı düğüne davetli olanlar. Orkestra grup özel çalacak. Ve saat 12'de az solist Gürkan Neslinoğlu sahne alacak. Topuklu ayakkabılarım, beyaz elbisem, tacım hazır. Aynı Zeki Müren gibi çıkacağım sahneye. Düğüne sadece daveti olanlar gelsin, daveti olmayanları yolarım. Yolarım. Topuklu ayakkabımın topuğuyla döverim. Döverim. Tok gelmeyin, aç gelin. Düğün yemeklidir. Yemekli düğün, aç gelin. Özel garsonlar tutuldu, özel aşçılar tutuldu. Karaköy düğünü nasıl oluyor görün. Türkiye, sinelifti ithopios bu paradektik oti foray erotikol voisi masolemotis. Yanın erotiko voisi masında el aleme ne be ya? Keko fora o erotiko voisi ma tilki kurum var benim de. Benim tutuklayacaklar acaba gidersen. Horiz voisi ma değil yine de.

Ahmet. Jaskrin. Erotik voice man varsa arabada bırak onu yılan tarafında.

Allah yarabbim. Buna ne kaçıksın buna Gürkan buna. Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile lokantası. Kozluköy'de suların hışırtısı, yaprakların hırıltısı, hışırtısıyla suların şırıltısı birbirine giriyor. O çevirmenin eti var ya lapır lapır dökülüyor. O kokoreçler, o ızgara çeşitleri, o köfteler, möfteler, o kaşarlı biftekler sizlere en güzel şekilde sunuluyor. Hamdi abi ve ekibi dört mevsim aile lokantasında sevgili dostlarım. İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Rıdvan Karali ne yaptın Gürkan abi diye. Çok süperim, çok güzelim, çok seksiyim, turp gibiyim, şurup gibiyim, çikit hamuz gibiyim. Sen ne yaptın? Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Sevim Halil. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Öttün mü kuş Hasan? Hah, tamam. Öttün mü? Şimdi temizlik zamanı, hiç kimseyi uğursamıyor.

Emrecan Kalimera, Taner Ülke, Mübeccel ablam, Gülsüm ablam, Arzu Aslan, Emin Ferroğlu, Ayla Mehmet, Sevcan Güven Hanım ablam,

Ne taşırmış, tam olarak da almışlar içeri be diyor Ahmet. Erotiko boyası var. Boynunda takarmış. Boynunda. Senin de bir şeyden haberin yok. Hem kolye hem erotiko boyası var. İkisi bir arada. Vız vız vız vız.

Kuş ilk defa böyle. Kuş tabi bak benim. Kuş beni taklit ediyor. Yaşa Osman'ım, yaşa. Konuş. Sen ben nasıl konuşunca kuş anlaşılmaz şeyler söylüyor. Konuş. Ne diyorsun? He? Oh oh oh. Erotik olmayız ama hadi bakayım. Oh oh oh oh. Oh. Oh oh oh oh oh. Oh yaşa. Yaşa Osman. Bundan sonra seninle konuşacağım. Kim takar tevekkeli? Yaşa Osman'ım. Kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk. Kukuruk kukuruk kukuruk. Kukuruk kukuruk kukuruk. Leyla. Çok kıskandım Leyla Hanım. Bay Bulgaristan'da ne güzel yerler varmış. Çek bakalım videolar gönder. Videolar gönder. Çek bakalım. Çek bakalım. Güzel kızlar var buralarda. Çek bakalım. Hasan Hasan. Hasan Hasan. Radyo City 107.6 dinliyor. 107.6. Günaydın, günaydın, günaydın. Pek de betmiş kadın. Kim ne yapsın onu? Başka seçenek yokmuş herhalde diyor Ahmet. Embet fotoğrafını koymuşlar bana. Güldürmeyin beni. Güldürmeyin beni. Sen hemen bulmuşsun ama kadını. Ya. Dipa'dan mı yardım? Gidelim biz programa demiş Kut. Ne yardım be? Oktay Çavuş. Oktay Çavuş neredesin? Maestro günaydın, kolay gelsin demiş. Neredesin?

0: Sevgili Tevekel. Bir buçuk sonra kuş ötmeye başladı, bir buçuk sene sonra. Bunun çenesi açıldı bir buçuk sene sonra. Sustur susturabilirsen bu kuş işini sen. Sevgili Tevekelciğim, günaydınlar. Bugün çok mutluyum. Neden biliyor musun?
1: Niye?
0: Kuşum ötmeye başladı. Bir buçuk sene sonra kuşum ötüyor.
1: Aa, harika bir haber.
0: Ya.
1: Yani bu kadar uzun. Aynen öyle. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden sesini duymak bayağı umut verici olmalı. Nasıl hissettin duyduğunda?
0: Çok çok müthiş bir duygu içerisindeyim. Canlı yayına da çıkıyor hatta sesi. Bir başladı.
1: O kadar net mi ötüyor?
0: O kadar net ötüyor. Net. Yapıyor. Kuş.
1: Vallahi o zaman belli ki kendine gelmiş, enerjisi yerine gelmiş. Uzun zaman sonra tekrar bu sesi duymak.
0: Evet.
1: Dinliyorum.
0: Uzun zaman sonra değil, ilk defa ötüyor. İlk defa, daha önce hiç ötmezdi çünkü daha yavru almıştım ben onu zaten. Ya?
1: Kukuluk. İlk kez
0: öttü. Bu sabah ötmeye başladı.
1: Süper. Bu sabah başladı ve ilk kez ötüyor.
0: Evet. Senin kuş ötüyor mu?
1: Benim kuşum yok ama olsaydı kesinlikle çok mutlu olurum eğer ötseydi.
0: Kuşsuz insan olur mu bayağı?
1: Ben kuşları seviyorum ama hiç kendim bir kuş beslemedim.
0: Aa, çok güzel bir duygu. Hele gün öttüğünde.
1: Kesinlikle.
0: Çok seviniyor insan, çok.
1: Tahmin edebiliyorum. Yani bu kadar zaman besledikten sonra ilk kez ötüşünü duymak heyecan vericidir.
0: Çok çok mutluyum. Tevekelciğim çok mutluyum.
1: Çok belli oluyor.
0: Çok belli oluyor. Süper. Şimdi yayındayız ve yayında tulumbacı çalıyor. Hadi sen anons et. Benim agam tulumbacı. Benim agam tulumbacı. Tamam mı? Trakya şivesini anons et ama.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Trakya şivesiyle pat diye giriyorum.
0: Pat
1: diye gir. Birlikte Trakya havası.
0: Pat diye gir.
1: Tamam. Hadi bakalım. Trakya havasını hisset. Tulumbacı ritmiyle dansa başla. Hazırsan pat diye giriyoruz. Şimdi. Çok şeker.
0: Kuşum senden anons edeceksin mi Osman? Alo. Osman. Senden anons. Tamam. Tamam, kuşum da anons etti. Bu kuş neydi Ayşen, bu kuş? Beni şok etti bu kuş. Beni bir şok etti. Çok, çok, oh gene, oh gene.

Tıprağıma istesene. Mermeri düşürdüm elim malak gezlerinden senin demiş Aykut. Benim kuş gene hiç durmuyor Gürkan abi. Koca gün öteyi. Kıran çıkarınca demiş Ahmet. Ama benimki yeni başladı ötme. Sonunda Osman'ı da kendine benzettin. Hadi hayırlı olsun demiş Gürdan. Patladım gülmekten. Ah kaka kaka demiş Ahmet. Bak hiç geçtiğini gümrükte beklemediğini anlamıyorsun. Görüyor musun? Ha? Lütfen oynamaları millet oynasın demiş Erdal. Kaç git oradan be. Allah'ım ya Rabbim be sen. Tim Malakas sesi refili. Burada program yapıyoruz biz burada. Yayın yapıyoruz burada. Bu arada zengin bir fırıncı vardı. Ne oldu? Bir haftadan beri sesi solu çıkmıyor demiş Nida. Kim o fırıncı be? Sanki ilk defa milli maça gitmiş gibi. Sevinç mi? Ne bu böyle demiş Nida. Oktay Çavuş, Halki Dike'ye günaydın, kolay gelsin. Halki Dike mi çalışıyoruz? Halki Dike'de mi çalışıyoruz? Halki Dike'de bakayım kuşum. Halki Dike, Halki Dike. Halki Dike. Gürkan sakın bu sesle çıkma. Bu ses yakıyor demiş Ferdun. Osman bana dişi kuş getir diyor diyor. Çuhu. Yaşa be Osman'ım be. Yaşa be.

Günaydın abim, bu kuş kudurmuş karı isteyin bu. Ever onu demiş. Karı mı isteyin? Hasan. Yetişebilirsem açacağım toplantıda seni diyor Ahmet. Açma. Açma, Türkiye'den şok olur vallahi bile. Bu nasıl bir deli baş derler.

Osmanlı konuşuyor diye çörek değil, aşure de açacağım. Tanju aşure de açacağım. Ne deyip bu millet, el alemin kuşu bir buçuk sene sonra ötmüş. Ha ha ha ha diyor leblebi Hüseyin Agam. Senin haplardan yutmasın Osman diyor Gürdal.

Ali Molla Molla Ali Autokinesi sürücü kursu. Sizin de sürücü kursunuz olsun. Sizler de Ali Molla'ya gidin. Ehliyet için, kamyon ehliyeti için, otobüs ehliyeti için Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Otomatik vitesli arabada araba kullanmak için Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Dün Arda'ya verdim arabayı. Çok güzel kullanıyor. Hiç heyecan heyecan yapmıyor kızan. Bundan sonra dayı dedi sık sık alırım senin Volvo'yu dedi. Kaptan rota nere? Rotayı çizelim kaptan.

0: Coşkun'a çok teşekkür ederim. Köpeklerime kroketi Coşkun'dan alıyorum. Kedilerime mamayı Coşkun'dan alıyorum. Kuşuma darıları Coşkun'dan alıyorum. Kuru mamalar, yaş mamalar, bitlenen kirlenen tavuklara kene ilaçları, köpeklere parası ilaçları Coşkun'da sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarla Coşkun hizmetinizde. Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşhane içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride Coşkun sizleri bekliyor. Hemen yolun çatal yaptığı noktada Coşkun. Coştur Coşkun. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman, Halko Kondili 3 numarada. Mahkeme binasının arkasında. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası beslenme, bebek beslenmesi, çölyak hastalığına özel beslenme gibi her türlü beslenme ile ilgili her konu için Elif Karaosman'ı seçin. Elif Karaosman, Elif'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı sevgili dostlar. Elif Karaosman, Elif Karaosman. Ve motoklas, klas işler, klas motorlar, motoklasta ikinci el, birinci el motosikletler, her türlü alet ve edevat. Stilbayi Dosya Gorimu motoklas. Odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motoklasta değil mi kuşum? Bırak temizliği de konuş artık. Bırak, ne temizlik yapılıyor gene. Bırak. Bura ne temiz kuş bu bura? Kimin kuşu bu be? Bu kimin kuş, kimin kuşu be? Ha, bu kuş kimin kuşu? Evet, motoklas Kozluköprü'de. Şapça'ya giderken sağ tarafta sevgili dostlarım. Ve Haşim, 25 yıllık tecrübe. Alu PVC, alüminyum PVC işleri, demir işleri, balkon kolkulukları, balkon demirleri Alu PVC'de. Her türlü kapı pencere işleri için 25 yıllık tecrübeli Haşim'e güvenin. Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğun yerde. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İnt ve ekibine çok teşekkür ederim. Uzun yılların tecrübesiyle toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun İnt Marmaris olarak bulun. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağdadır. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Gustaris Gustarum e Gustaris Zolmaste. Ela Rıfat Marketler, 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Marketler sizin de marketiniz olsun, sizin de tercihiniz olsun. Rıfat Marketlerden alışveriş yaptığınız için çok memnun olacaksınız. Kozlukepir ve Kurcalı'da Rıfat Market. Gökmen, Yastıköy'de tam merkezde. Bizim sevdiğimiz balıkçı, bizim ayla bayla balık karides yediğimiz balıkçı Gökmen, sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Gökmen'e çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Akşam geç saatlere kadar açık. Otun oraya ağacın altına. Yiyin güzel güzel balıcıklar, malıcıklar. Ve Özhom Mehmet Özcan Yastıköy Yalanca yolunda. Birinci kilometrede sizlere hizmet veriyor. Mahvettin ortalığı gene. Özhom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyor Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan, bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor. Yastıköy Yalancı yolu birinci kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan, Just Green İstanbul yolunda güzel güzel anlaşmalar yapmak için yollara düştü sevgili dostlarım. Ve Just Green temizlik ürünleri. Çamaşırlarınızı kimyasal madde olmadan temizleyin. Non alerjik, alerji yapmayan çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, bebeklerin biberonlarını özel temizleyiciler, bebek çamaşırlarını özel temizleyiciler, deterjanlar, bulaşık deterjanları, Just Green. Ve Sinap Semerci İnşaat, inşaat alanında fark yaratıyor. Temel kazım işlemlerinden son piramide, son tuğlaya kadar Sinap Semerci sevgili dostlarım sizin hizmetinizde. Nerede? Gümüşhane'de. Şarkı arasında ararım Sinan. Gümüşhane'de sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Sinop Demirci İnşaatı Instagram'da bulun. Instagram'da telefon numaraları da var. Sizler de inşaatlarınızı Sinop Demirci'ye emanet edin. SBS Özel Hizmet Bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda da elektronik ödemenizi yapabileceksiniz. SPS Consulting and Rent-A-Car, Sinan Soft'ta, Sobacı Açarsı Eskiniko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlar. Seden kardeşime, Seden arkadaşa çok teşekkür ederim. Seden'in eşi Perihom ve Perihom'da muhteşem indirimler var. Çok güzel indirimler var. Perihom'da ızgaralar, mangallar %35 indirimli. Kristal takımları %40 indirimli. Diğer bütün ürünlerde %50 indirim var. İskeçe'de Firas 3'te Perihom hizmetinizde sevgili dostlar. Eora Beach, Fener'in gururu. Daha havalar sıcakken girin. Şaldır şaldır serin serin sulara atın kendinizi. Soğuk soğuk çaylar için, kahveler, biralar için.
1: Gustaros'u
0: Leo, Eora Beach. Yemek yiyin, pizza yiyin. Dana etinden hamburger yiyin, agorimu. Eora'da yiyin. Eora Beach Club. Pizza çeşitleri. Eora. Eora Suleo. Eora Gorimu. Rosalin. Rosalin Butik diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Rosalin'e sevgili dostlar. Günlük kıyafetler. Kombinler. Özel günler, geceler için abiye kıyafetler. Takım elbiseler. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalin Butik Komotini. Instagram adresi. Demokritu ve Gümüşçü'nün Hacı Kozmaz'ın olduğu yer. Espresyonist'in yanında Rosalin sizleri bekliyor sevgili dostlar. Ve kahvaltı salonu deyince taş üstte Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Yes, yes. Just one street away from the beach. La Bottega del Cafe. Gümüşçü'nün Mehmet'in yeri Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Haftanın her günü taptaze malzemeler, kruvasanlar, kahvaltı menüleri, börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleriyle hizmet veriyor. Scala Potamyaz'dan sevgili dostlarım. Sevgili Temekel'im. Sevgili Temekel.
2: Buradayım.
0: Şimdi La Bottega del Cafe isimli bir sponsorum var. La Bottega del Cafe ne demek?
2: İtalyanca geliyor. La Bottega del Cafe. Kelime kelime çevirirsek kahve atölyesi ya da daha doğal bir ifadeyle kahve dükkanı anlamına gelir. Yani sıcak, samimi bir kahve köşesi gibi zanaat işi kahve yapılan bir yer hissi verir. Sponsorunu önü çıkarırken de La Bottega del Cafe, kahve atölyeniz gibi bir ifade çok güzel oturabilir.
0: Otursun. Şimdi hep beraber tanıtalım La Bottega del Cafe'yi. Ama şey yapalım, ilginç olsun diye bunu Japonca söyleyelim, olur mu? Ben söyleyeyim, sen tekrar tamam. Japonca'ya çevirerek, olur mu? La Bottega tamam. del Cafe, Scala Potamyaz, Taşos Adası'nda, just one street away from the beach. Bunları Japonca'ya çevir bakalım. Hadi bakalım Pame.
2: Yokay. La Bottega del Cafe. Tasosu to Scala Potamyaz. Beach kara ippon haitta tokoro ni arimasu.
0: Aymaz, çok güzel söyledin. Biraz uzatarak söylesene Japonca şunu. Söyle, süsleyerek söyle. Japonca olsun da taşlar olsun. Hadi Japonca olsun. La Bottega del Cafe'yi Japonca tanıtalım.
2: Dewa, çotto funinki tappuri de ikimasu ne. La Bottega del Cafe wa Tasos to Scala Potamyaz ni aru shisakute atatakai kafe desu. Shiokazega funwari todoku beach kara ippon haitta shizukana tori ni arimasu. Koko de wa ippai zutsu teinei ni ireta kaori takai kohi to yuttari nagareru jikan wo tanoshimemasu. Nami no oto wo kanji nagara kokoro hodokeru hitotoki wo dozo.
0: Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok tebrik ederim seni Tevekelciğim. En azio triyam. Pamem. Şimdi ne dedim? En azio triyam pamem.
2: Onu bir slogan gibi söyledin. En radio 3 yapame. Yani en iyi radyo 3. Hadi gibi coşkulu bir tezahürat oldu.
0: Hayır, Yunanca söyledim. Yunanca en radio 3 yapame. Ne demek?
2: Bir saniye bakıyorum. Tamam. Eğer radio 3 yapame demek istediysen bu radyo 3 haydi devam ya da başlıyoruz
0: o anlamına gelir. O kire filmi. Hayır be arkadaşım be ya. Yunanca e nazio tria 1 2 3 demek. Pamede hadi gidelim, haydi coşalım demek.
2: Anladım, tamam. E nazio tria pame. 1 2 3 haydi. Tam olarak coşturan, geri sayım gibi bir enerji veriyor. Esistora.

Maste kuşum da ötüye. Yaşa Osman, yaşa, korkma. Korkma bağırınca kuşum. Sonra sesin besin kestirdiğin aydaca konuşmasın. Yeme defterimi yeme. Mitros da defter ya bu. Mitatros. Ukala bak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hatırla Osman. Hatırla Osman.

Ne güzel Japonca bilirsin demiş Erdal Bayram. Bilirim be. Selam abi, Gökçeler'de yakın Samantha kuaför açılıyor abi, ara beni konuşalım reklam için demiş Mutuş. Programdan sonra ya da telefon numarasını yazar mısın bana Mutuş, numaranı? Timurcuk mu gelmiş? İnsan geldi de duyamadım demiş Tanju. Hayır ben. Timurcuk uyuyor da. Davayı benim kuş da biliyor. Davayı Hüseyin. Ziran SPS. Efendim artık profesyonel sürücülerin dijital kartını da yapıyormuş. Takograf kartı dijital. Kalimera Timo Makus. Makus. Günaydın Artlime 5 kilogram şaba demiş Çiko, sahte Çiko. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar derim. Mini kuşumuz Amir'e günaydınlar demiş Yağız Kalenci.

be ne diyelim? Ve ne diyelim? Gelato diyelim. Dondurma diyelim sevgili dostlarım. İtalyan gelatosu. Gümrüğe de canı gelato isteyenler. Ta Şapçı'da çok güzel drop'ta var ama çok uzak. Şapçı Gümrüğe'ye. Gümrüğe'de gelatoyu nerede yiyeceksiniz? Dondurma salonu. Bu sıcak günlerde gelin gelato yiyin. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla seçeneklerle Piazza Gelato. Platya Eriniz 8'de. Duyur. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla seçeneklerle Piazza Gelato.

Günaydın, hayırlı programlar dilerim demiş Ayla Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emirhan Üstem, günaydın Gürkan abim, yayınlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşum hadi gel gidelim artık kafese. Hadi bütün alacımı mahvetmişim. Bütün sırtıma sıçmışım, haberiniz var ben.

I am fine, and you? I am fine, and you? I'm fine. Hi. Hoyt. Hoyt. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Cebelekiriz. Yataklar Cebelekiriz'de. Linea Strom. Üstelik %40 indirimli, üstelik fabrikaya sipariş veriyorsunuz. Sizin istediğiniz türden, istediğiniz sertlikte yatakları, istediğiniz ölçülerde fabrika üretebiliyor. Üretebiliyor. Ve Toyota. Toyota ikinci el arabada da uzman. İkinci el araba satışında da uzman. Toyota Yaris Cross geliyor. Ayın 11'inden itibaren satışta olacak. Kırmızı, kırmızı siyah, gelin gibi araba. Vallahi billahi çok güzel. Otomatik vites. 2026 model 4x4 Jeep SUV. 4x4 derken kategorisi öyle. Prostio Quinto, yani Piso Brosta. Arka çekiş, arkadan çekiyor. İbridi, İbrigo benzinli. 130 beygir. Efendim, harika bir araba. 28.110 euro. Toyota Yaris Cross. Toyota Ioannidis'de ikinci el arabalarda, birinci el arabalarda da farklılık yaratıyor. Ve yeni RAV4 Toyota Ioannidis'de. Gidin yakından görün. RAV4'ü. Gidin yakından görün. Ahmet Koca, Mustafa Dostuman, Şaba.

Ahmet Muzaffer abi, Frankfurt Hava Limanı'na günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hep hatırımızdasınız, hatırımızdasınız. Seviyoruz sizi, sadece yoğun bir süreç atlatıyoruz. O yüzden çok fazla online olamıyoruz ama sabahları sizinleyiz. Çok şükür yolunda her şeyi, çok teşekkür ederiz demiş Fatih Neftun. Sponsorumdu biliyorsunuz, tanıttık sizlere. Başarılar dilerim. Allah işini severek yapan, işini yapan, düzgün yapan herkesin başarılarını daim etsin. Ben bunu hep söylerim. Yaptığınız işi severek yapın. Değil mi kuşum? İyi yapın, güzel yapın. Başarılı da olacaksınızdır. Sevgi, sevgiyle yapmak başarıyı da getirir. Abi çok sıcaktır demiş Saate Çiko. En çok neren sıcaklığı arkadaşım? En çok neren yanıyor? Oh, sıcak, sıcaktır kuşum. Sen de sıcak duyuyor musun?

Oh, konuş, konuş, konuş çocuğum, konuş. Bir buçuk senedir içinde ne biriktirdiysen hepsini dök. Dök içini. Dök. Dök içini Osman, dök. Gel mikrofonun üstünde konuş, gel. Stuk Osman, Fener'de denize karşı balık yiyin. Balık sevmeyenler et yesin. Stuk Osman'da yesin. Stuk Osman, Gümüşhane'de. Platya İriniz'de. Şadırvan'ın karşısında. Tavsiye ediyoruz Stuk Osman. Ayşe Mertoğlu hiç yazmıyor. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. Leblebici Hüseyin Agam'ın olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde. Süsleme deyince, süslemeci deyince akla gelen her şey sevgili dostlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe ve Konstantinus 87 yıldır var. Lokumlar, leblebiler, fındık, fıstık. Fındık, fıstık, Atilla, Atilla demişim. Kim söylerdi onu be? Ay, komedyenin adını unuttum. Her neyse. Her türlü ürün, Kiryakos Sandia'nın kendi eliyle yapmış olduğu reçeller, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan stevyalı helvalar, Konstantinu'da sevgili dostlar, 87 yıldır Konstantinu.

Ata Demirer ya, fındık fıstık. Fındık fıstık. Çalalım onu da. Yapma. Yapma ya. Bazımda bir ben mi ne gördü onu yemen çalışıyor ama. Yapma bak kuşum, yapma bak. Vuracağım seni ben, yapma. Aa, dört kere düveceğim seni. Dört tane tukan çıkacağım sana. Nasıl döneceğim Allah biliye. Temelli kalabilirim diyor Ahmet. Korkma be. Burada Batı Trigen starı var. Sana helikopter yollar. Helikopterle aldatırım ben seni. Ahmet korkma. Yarın akşam bekliyorum abim demiş Mehmet. Eğer gelirsek masa için arayacağım. Bugün bir konuşalım. Yasin'in bize bir masa sözü vardı. Madem ki canlı müzik de var. Erkenden gelelim. 12'de bitiyor değil mi? 12'de kapatıyorsunuz mecbur müziği. Dur bakalım konuşalım bir Haşmet'ten. Yasin Puy nere? Tanju Manju. Puy sesleri. Çiko geleceksin be. Hey Çiko. Çiko. Yarın akşam için izin alabileceksin mi? Kuzum günaydın, çoktan yazmadım ama ben dinleyeyim. Seni hayırlı yayınlar kuzum demiş Aysel Hüseyin ki Aysel ablama sevgiler saygılar. Ellerinden öperim. Yaşa abi bir tanesin demiş Ahmet. Ben seni lapır patır patır patır patır helikopterle gelip alacağım. Helikopterle. Selam söylüyor demiş Devletoğlu. Mehmet Nazif abi. Benden de selam. Benden de selam. Öperim her yerini. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor sevgili dostlarım. Araba bile taşıyor, evinizi taşıyor, koltuk taşıyor, her şeyi taşıyor. El aygo esen agapo. Ve San Siro. Kuaförlerin, berber salonlarının her türlü kosmetik ürün ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Tümden komple salon dizaynı yapıyor San Siro. İlyas bana çok güzel bir bileklik getirmiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada İlyas'a. San Siro alanında uzman sevgili dostlarım. San Siro. Berber kuaför salonlarının dizaynında, kozmetik ürünlerinde de uzman. İlyas'tan, daha doğrusu İlyas getirdi de bana sana ne diye getireyim dedi. Bir şey istemiyorum dedim. Söyle dedi, bir şey getireceğim mutlaka dedi. Ondan sonra Pulete bak böyle bana hediyeler getirin size yemeğe giderim. Bana bir kutu kocaman çikolata getirmiş. Bir sürü Alman bıçağı getirmiş. Annem onları çok seviyor Almanya'dan. O Almanya'nın bıçakları çok meşhur oluyor. Ta Türkiye'liler bile istiyor onları. Bir sürü getirmiş onlardan. Bir de kırmızı beyaz sevdiğim renk. Çok güzel. Ondan sonra bileklik, şu bilekliği istiyorum dedim. En pahalılarından istedim. Ya özel yapım. Özel yapım Timberland. Onu da getirmiş. Onunla yetinmemiş. One Million getirmiş. One Million parfüm kutuda, özel teneke kutuda, duş jeliyle beraber. One Million. Ya ya İlyas'ı sevmeyeyim de kimi seveyim? Onunla da yetinmemiş. En pahalı araba parfümlerinden getirmiş. En pahalılarından. He? Böyle insanlarla çıkmam mı yeme? Ötekiler yemeğe çağırıyorlar beni. Kuru kuru balık yedirecekler bana. Ya da et köfte yedirecekler. Pış pış gelirsem. Hiç bile gelemem. %100 haklısın Gürkan abi. Çok doğru söylüyorsun demiş Tanju. Pış gelirsem. Hoş gelirsen. Kolay gelsin. Yaz sıcaklarında serinleten kral yazamıyorsak dinlemiyor değiliz. İşler yoğun, iş yaparken terapideyiz demiş Ergün Süleyhan Mümin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ne mutlu bana birazcık bu yaz sıcaklarını unutabiliyorsak, unutturabiliyorsak size. Günaydın Gürkan Bey. İyi yayınlar. Bütün işçilere kolay gelsin demiş Necla Mustafa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim plaka giden fayansçılar nerede be? Erdem Bey nerede? Erdem Bey. Nerede Erdem Bey?
Solingen bıçakları mı demiş Tayfun. Ne bileyim ben, Nelingen. Solingen, Solingen değil. Nelingen bilmiyorum. Dur bakayım, bir şey ya, markası yok galiba. Dur bakayım.

Evet, Solingen. Kırmızı beyaz tam 6 tane bıçak getirmiş. Sen yine bir tane bile getirmeyesin Tayfun. Sen bir bıçak getirmeyesin insana.

Osman ne oluyor be? Bundan sonra yalvaracağım galiba sus diye sana. Haber verirken ne yapacağız? Ben haber programı yapacağım bundan sonra. He? Ben haber vereceğim ben. Ya? Solingen bıçakları en kaliteli Almanya'da demiş. Fikret abi evet Made in Germany yazıyor üstünde de. Fikret abi o yüzden bizim evdekiler çok seviyor bıçakları. En ünlü bıçak burada Solingen demiş Tayfun. Ya öylemiş anam diye vay kız hanım bu bıçaklar çok güzel diyor. Vay kız hanım diye bu bıçaklar çok güzel diye. Dur gideyim anama satacağım şimdi onları. Ana diyeceğim tanesini 10 euroya aldım diyeceğim. Osman 60 euro. Dün de Timuçin süt getirdi. Ana dedim süte zam gelmiş dedim. 10 kilogramı 24 euro dedim. İyi kız hanım dedi 24 euro verdi. Süt 12 euro yapardı. Geri kalanını cebime attım. Ya cebime attım geri kalanını. Sana yem alacağım o paralarla. Kuş öttüren yem. Kuş öttüren yem alacağım. Bugün derdi sen çok salatalık yiyorsun. Galiba ondan ötüyesin kuşum. İyi geldi sana yaradı salatalık. Oh gene gözleri kapanıyor. Oh gene gözleri kapanıyor. Uykusu geldi. Hayatım beni senin. Medine dilencisi diyor Hüseyin Agam. Karı kızıyor kral. Ne alacaksın hediye? Masraf yapma diyor Tayfun. Senin o kıskanç karını ya. Kıskanıyor. Kıskanıyor bizi Osman. Bu Tayfun'un karısı.

Valla her yerim sıcak diyor Çiko. Ama en çok yanan bir yeri vardır insanın. Benim en çok ensem yanıyor bugün. Çünkü kuş enseme sıçıyor durmadan çatır çatır.

0: Ben Lapame, şapçıya gidelim, deva diyelim. Vatandaşın her derdine deva bir. Biro sevgili dostlar. Deva. Merve ve Ezgi kardeşlere teşekkür ederim. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç kapama, açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protergia, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papa Dima 37 Çapçı'da Espresyonist'in yanında. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Deva. Çapçı'da kalalım. Pembe düşler diyelim. Sevgili dostlar, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Osman sus azıcık, 2 dakika sus. Pembe düşler şapçıda. Süsleme deyince, süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa, her şey, aklınıza gelmeyen şeyler bile var. Mutlaka orayı, mutlaka gidin, mutlaka gezin. Pembe düşler. Nerede kartlar sizin? TikTok'lara at beni.
1: Lafımı da koydum birilerine.
0: Birilerine lafımı koydum. Ayşe, pembe düşler. Marinaki 4'çe. 4'te ana yolda Varak Hanım karşısında. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Marinaki 4 şapçı. Ayşe, pembe düşler. Ve yine şapçıda kalalım. Şapçıya gidelim. Ve şapçıdan kahve alalım. 48 yıl tecrübe. Nihat Kuru Kahve. Kendi tanelerini de kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz Nihat Kuru Kahve'nin kahvelerini. Nihat Kuru Kahve deyince şapçıda, şapçının merkezinde, Etiki Bankası'nın yanında 48 yıldır var sevgili dostlarım. Ve yine şapçıda kalalım. Drop pastanesi diyelim. Damla damla damlayan lezzet. Dondurmalar... Sen ne anlatıyorsun? Dondurmalarını mutlaka deneyin. Dondurmalar harika. Dondurmalar ensef demiş. Enfes. Hayatınızda yemediğiniz kadar güzel dondurma Drop'ta yiyin. Bak Gürkan'ın hakkı var diyeceksiniz. Efendim pastaları yiyin, turtaları yiyin, pondikankileri, mondikankileri yiyin. Yiyin gitsin. 2 milyon geri geldi Gürkan abi, artık fakir değilim demiş Tanju. Your money now smart Revolut Visa Premium. Sen bu Revolut'un kartını niye aldın ki? Kartsız yapamıyor musun? Bende de var Revolut'ta, karta gerek duymadım. Sen bu Revolut'tan ne işten çeviriyorsun be? Seni iforiyalar tutacak, iforiyalar tutacak seni be. 4 kere yazacak seni iforiya be. Çiko'nun götü yanıya günaydın, hayırlı programlar abim demiş. Ay oku, istemeden okudum, bunu okumamam lazımdı değil mi? Ramazan. Ramazan. Nasılsın be? Nasılsın ben? Hiçbir esir Ramazan Kadri. Aynı şey sana da oluyor galiba.
2: Çok.
0: Çok sıkışıkmışım bugünlerde, öyle haberler alıyorum. İşten başını kaldıramazmışsın. Hoppa. Timur Bey çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi demiş Tolga. Yaşa. Hoş geldin. Düşmanlara yollayan bu şarkıyı. Hadi bakalım düşmanlara gelsin. Maymunlara gelsin, iki maymuna gelsin.

PSK Hüseyin Aspat Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde, yolun üzerinde. Oğuzların evinin karşısında. İkinci el arabalar, araba kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. Kiralayın sevgili dostlar. Ne dedi o uğursuz diyor Çiko. Mikrofondan söyleyemem. Mikrofondan söyleyemem ama fotoğrafını çekip gönderebilirim.

İngiltere paralarını koyayım oraya diyor Tanju. O zaman cuma akşamki masa senden. Ellemeyin Yasin'i. Ellemeyin Yasin'i. Yasin alın terinin kazanıyor paraları. Senin gibi kumardan kazanmıyor. Ben... Tarkan. Nasılsın be Tarkan'ım be? Seni sevmeye başladım be. Zengin insanları seviyorum ben be. Döndün Hollanda'ya.

Vesel beni dinliyor mu? Vesel. Dün annenle muhabbet ettik. Vesel. Annem bir kız bulsun Vesel diyor. Dün tarlada seni dinlerdim ama nereden yazacağımı bilemiyorum, mesaj yollayamadım diyor. Vesel. Annene telefon numaranı verin, ben unuttum dün muhabbet etmekten, veremedim. Bana WhatsApp'tan yazsın. Aa, ben fasfakirim, kumardan diyor ben. Çalışayım göstereyim demiş, göstereyim demiş Tanju. Niye çalışınca devoltana mı yatırıyorlar parayı? Yaşa. Yaşa Ahmet, gümrükten geçmiş. Buraya rekor seviyede bir zamanda geçtin hemen. Aa, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yollar boş. Yollar boş. Evet, akşam geldim demiş Tarkan. Vesel. Burada mısın? Anan diye evlensin diye, ona diye bir tane Mercedes alacağım diyor. Öyle dedi, evlensin, kız arkadaşı bulsun kendine, bir nişan yapsın, bir Mercedes alacağız dedi.

Tanju, ben senin arkadaşın olayım. Bırak kız arkadaşını, ben senin erkek arkadaşın olayım. Ben senin boyfriend'in olayım Tanju. Ben senin sugar daddy'in olayım Tanju. Ay paralara, ay paralara. Yayın ara sıra sanki takılıyor demiş Tayfun. Takılmıyor, ben burayı basıyorum. Burada bir kopça var, istemeden elimden orayı basıyorum. Yayın takılıyor. Araba kolay, kız zor diyor Veysel. Ama ben annene dedim, ilk önce arabayı alın ki dedim, o kızdan kız bulsun dedim. Doğru dememiş miyim? Araba olmadan nasıl olacak kız işi?

0: dedim vakit erkenken alın arabayı dedim. Bak dedim benim yaşım geçti. Yeni araba aldım ama koca karılar gibi buluyor. Sadece koca karılar geliyor bakıyor bana. Ya. Onların da fakir olanları, fas fakir olanları. Agora Plus. Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum. Agora Plus'larda. Agora Plus'ta yarım çırağın karşısında. Az aksi yap. Yapma. 1.30. Yüzey temizleyici 1 litresi. Papalıpulu Miranda bisküvi 1.5 euro. Essex çamaşır deterjanı 50 yıkamalık 4.5 euro toz ve sıvı halde. Rodopaki kakaolu süt 1.20 500 ml. 3x250 ml 1.80. Triple pack pakette 3 tane 3 paket bebek mendili 3x54 tane var içinde 1.90. Baby Care, Baby Care marka. Agora Plus'ta, Agora Plus'ta yarım çanın karşısında gümüşüne de. Tam mafyasın sen. Tam mafyalar öyle yapıyor. Karısını karın üzerinde de yapıyor. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Sen tam mafyasın. Ne salladı be, ne salladın, salladın. Yazmayayım dedin. Bokunu çıkardın demiş Mert. Vay, sen dinler miydin? Annen dedi ki sakın dedi Mert'in haberi olmasın bunlardan dedi. Hiç sallamadım. Sadece dedi Mert duymasın dedi. Seni evlendirdiler, o kadar masraf düğün yaptılar, şey yaptılar. Sus, konuşma. Vesele Mercedes alacağız. Sus. Kızan evde mi kalsın? He? Sus orada otur, evde kızanına bak sen. Bak dün gittik şeye. Timuçin'le şeye gittik. Fener'e gittik dönüşte. Annesi ayrı arıyor, karısı ayrı arıyor. Annesi diyor neredesin, arabadayım, geliyorum Gürkan abiye bırakacağım, onun sonra geleceğim diyor. Ama diyor sesler duyuluyor diyor. Kim var diyor, kız mı var yanında diye. Bak Gürkan abimin yayınını dinliyoruz diyor.
1: Sensin fıstık.
0: Timuçin sensin fıstık. Ondan sonra anası inanmadı. Ben dedim benim dedim. Fıstık. Kızlar da var ama arkada kız da var dedim. Arkada ne de aradı? Neredesin, kiminlesin, ne zaman geleceksin?
1: Fıstık.
0: Ya evlilik zor. Zor evlilik. Hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Bana da bir iki dedikodu anlatsana, dünyadan haberim olsun demiş Enes. Sen ayakta uyuyasın be kardeşim. Sen ayakta uyuyasın, sen dedikodunun önünden geçsen, onun olayın önünden geçsen, olayın içinde yaşasan, onun olay olduğunu fark etmiyorsun sen. Veysel Mercedes'e sığmayı be, açan bileyim demiş Mert. Senin dilini koparırım. Ona büyük Mercedes alacağız. Nasıl sığmayı? Bak Çiko Koytos'una ne diye bak. Bak mesele ne diyor bu Mert bak.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Senin adını verdim hemen saldılar demiş Ahmet. Ben gümrükte bir yüksek mertebede bir gümrük memuru tanıyorum. Geçen de onunla tanıştık şakasız. Bana dedi ki Türkiye'ye geçerken, Türkiye'den giderken dedi. Beni ara dedi, numarasını verdim. Ben olmasam bile dedi. Benim ismimi ver dedi. Beni onlar ararlar dedi. Ben çalışmasam bile dedi. Seni dedi hiç sıradan beklemeden geçireceğim dedi. Hiç kullanmadım o hakkımı. Torpil hiç sevmem. Çünkü ondan sonra hiç Türkiye'ye gitmedim. Ondan kullanmadım. Veysel'in kaynanası var ki demiş Hüseyin. Süleyman Çiko. Kaynanasının kızı var mı? Ha? Kaynanasının kızı var mı? Önemli olan o. Sensin fıstık. Biz beraber çıkarsak telefon melefon almayacağım yanıma. Arasınlar, kendi aralarında konuşsunlar diyor Mert. Vallahi kaç kere aradılar bırak. Kaç kere aradılar bırak. Allah bilersen ya.
2: Efendim?
1: Fıstık.
2: Efendim?
1: Sensin fıstık.
0: Şu an çalan fındık fıstık. Sıradaki müzik tavşan. Seni görmeden gittim, ona üzüldüm. Öpemedim seni demiş Tarkan.

Ah bize lazım. Yorgan lastik. Oo! Korkma. Kuş zıpladı bir kere. Korkma. Korkma sonra gene konuşmayacaksın. Korkma.

Yorgan yastık. Simerayni meramu. Petaksati veramu. Simera kerna ego. Petaksitis veres. Titis elete. Το καλοκαίρι με αυτή τη ζέστη είναι βαριές οι βέρες. Βαριές είναι οι βέρες. Dost cenaze hizmetleri. İki tane dost. İki arkadaş. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukurkahve'nin karşısında sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmet veriyor. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Avrio Saime Frescos. Gezme var bugün. Azıcık o pestanı sudan içeyim. İyi gelecek diyor Tanju. Ondan sonra gel bana, ben gene seni okuyacağım, iyi mi? Gezmeden sonra bana gel. Gel, ben sana öfüreceğim, gel. Timurcuk nerede be? Akşamki neler yaptı o kızdan geri uyanamadı bugün. Nedim Şerif. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Bu arada Pralina Pastanesi'nde bayıldığım bir şey var. İçi çikolata dolgulu. Nutella mıdır, merenda mıdır nedir işte. Böyle salyangoz şeklinde dolama var. Ona bayılıyorum. Ona bayılıyorum. Bir de Galok Tobereko yapmışlar. Çok güzel akşam. Ona da bayılıyorum. Sadece kokladım kutuyu. Mert'in annesi kapatırken kokladım. İlyas'a hediye götürdük. Ne yapayım, diyetteyim, diyetteyim. Böyle güzel seksi vücut yapmak için bazı şeylerden şey yapmak lazım. Vazgeçmek lazım, ne yapacaksın? Zeboris atayki sorla. Zeboris. İthaminus omorfos. Kedin satoruz baklavades lukumake börek ya. İsa ekspolakila kesatur sineke baklavada ke börek ya. Börek ya. Tamam, öptürücüz bir şeyler. Yunanlılar stavroz öpüyorlar demiş Tanju. Konuşturma beni. Gel. Gel bak, benim kuş seni bekliyor. Çok hoşuna gidiyor öpülmek benim kuşum. Gel o

ben son elinle yapayım Stavros'u, kabul olmasın diye demiş Tanju. Sen Miçotaki gibisin. Daha Stavros'unu yapma bilmiyesin. Niye Stavros yapıyorsun be deli? İme Müslümanız desene papaza. Pilates'e mi başladın sen diyor Mert ya? Pilates yapıyorum karın kaslarım sertleşsin diye. Sizin baklavalar gibi olsun diye. Kıskanıyorsun sen. Sen Veysel'i de kıskanıyorsun baksana. Baksana kardeşin kardeşi söylediği lafa Mercedes'e sığmaz Veysel diyor. Baksana. Semih. Nasılsın? Sevgilim sigortacım. Sevgili danışmanım. Sevgilim. Muhasebecim. Ne zaman ne lazım olsa Semih hemen ne zaman hep pazar günleri rahatsız ediyor Semih'i. Bana bulaşan zaten diyorum ya bize bana bulaşmayın bak. Bana bulaşan bin pişman. Her zaman Semih sağ olsun yardımcı oluyor her konuda. Genelde pazar günleri, tatil günleri geliyor aklımıza. Benim ve bütün sülalemin. Soyumun. Aklımıza pazar günleri geliyor. Hep soru soru yazıyor pazar günü. Raini veramu. Ve taksati veramu. Para için bak Gürkan abi 5000 veriyorlar. Stavros'u yapana da alayım seni de iyi para bence demiş. 5000 verirlerse kardeşim 5 kere yaparım ben siz şeyi. 5000'e 5 5000 kere 1000 kere 5000'e 1000 kere Stavros yaparım ben. Bir başlarım hiç papaz gidene kadar durmadan Stavros yaparım. Durmadan Stavros yaparım. Durmadan. Sığmaz Dilba sevmez sevmez. Düzelt onu diyor Mert. Vallahi da billahi de sığmaz yazdık. Niye sevmeyeceğimiş Mercedes'i ben? Mercedes sevmeyen insan mı var? Ya? Seni kıskanç seni. Ramazan 4 fotoğraf gönderdi. Bu bizim klima mı? Vay. Vay ne güzel yapmışsın. Tokalo pramar yine yine yaşa be Ramazan be. Yaşa be. Nasıl marka bu klima Sendo marka? Sen şey marka takacağım dediydin ya. Sendo marka klima nasıl marka klima bu be? Sen başka bir marka söylediydin ya. Saygılar hürmetler efendim iyi yayınlar derim demiş Semih benden de saygılar hürmetler hürmetler efendim benden ben 5000'e buraya oho hatim bile indiririm Tanju. Veysel cevap ver diyor. Veysel'in kaynanası var ki demiş. Veysel cevap ver diyor Çiko. Vay bu klima çok güzel olmuş ha. Çok fena güzel olmuş.

Bismillah de stavros çekmeye başlamadan iki taraftan da hayır kazanasın demiş Alimoğlu. Tövbe yarabbim ya sonra. Alimoğlu'na molla Ali. Av tokinisi. Şarkıyı başa alacağım, susacağım azıcık, merak etmeyin. Tokinisi. Otobüs için, kamyon ehliyeti için. Fagana magana ehliyeti için. Atma Gürkan. Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Timuçin'e dedim, ehliyetimi aldın mı dedim. Ama diyor dedi, daha simataları vermedim, ehliyeti nasıl alacağım dedi. Ne bileyim ben dedim ben. Simatalardan geçebileceğim dedi. Ama diyor dedi, 100 sorudan 10 tane çıkıyor ya dedi. Onu öğrenemeyeceğim mi dedi. Ne bileyim dedim arkadaşım, benim kafam kesmiyor dedim. Ben torpilden aldı dedi ehliyeti. Ya benim hiç kafam kesmiyor öyle şeylere. Ondan sonra plete. Ali Molla Molla Ali otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Çok kolay zaten. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabilirsiniz. Auto kinesis. I love Ali. I love Komodini. Veysel kaynanamı seveyim. Cevap ver çiko. Tigustay naftaley oldu Mert. Evet çiko. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz be çiko be? Kız yok, kaynana nasıl olacak demiş Veysel. Çiko cevap ver. Kız yok, kaynana nasıl olacak? Kız olmayan kaynana mı seviye? Ne yapayım? Veysel anasından büyük Veysel anasından büyük karı getirmesin eve. Ben döverim o Veysel'i.

0: üstüne koydum foto çekeyim diye abim. TSL markam sizin klima demiş. Ramazan. Ha. TSL, TSL. Mikaliterin markası da klimatistika. Ben TSL tercih ederim. TSL marka klima taktırtın dedi. Biz de Ramazan'a tabii ki güvendik. Ramazan bu işin ustası. Kaç! Kaç! Telleri yiyor. İyice manyaklaştın artık. Kaç! Vallahi bir gözle kaş arasında zarar yapıyor bu hızının kuşu. Pire fotka i kalamarga. İki tonya pire fotka. Gündür Salih Gürkan Bey, bu oyun havasının ismini söyler misin demiş. Saat kaçta yazmışsınız? Hangi oyun havasının ismini? Oyun havası çalmadım ama şimdiye kadar. Buliyet, Japonca küfreteceğim sana. Japonca küfrettireceğim sana şimdi ama. Ama Buliyet. Hay tutamıyorum kuşu ya. Vallahi tutamıyorum senden. Bakın bakın bakın şimdi beni. Hoş. O pantollarımı gömleklerimi yiyor. Sevgili Temekel. Sevgili Temekel beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Heh. Şimdi ben kuşuma çok kızdım. Buradan çok zarar yapıyor. Ona Japonca bir şeyler söyleyelim mi? Japonca. Kuşum yeter artık yapma. Sana çok rica ediyorum yapma. Gir kafesine diyelim ama Japonca diyelim. Hadi.
1: Tamam, yumuşak ama net bir şekilde Japonca söylüyorum.
0: Yumuşak söyle.
1: Mo yametene. Kafesine gir lütfen. Ne mo onegai yamete. Otonashiku kagoni haitte. Yani yapalım. Kafesine gir lütfen.
0: Biraz daha sert söylesek olmaz mı? Bak hiç anlamadı.
1: Tamam. Daha sert söylüyorum.
0: Daha sert söyle.
1: İyi kagen nişiro. Mo yamero. İma sugu. Kago ni haide. Artık yeter. Hemen kafesine gir.
0: Ha. Artık yeter. Hemen kafesine gir. Acil olarak hemen kafesine gir. Hemen kafesine gir. Hemen kafesine gir diyelim Japonca. Hadi.
1: Acil ve net söylüyorum. İma sugu kago ni haide. İma sugu haide. İma haide. Hemen kafesine gir. Şimdi gir. Şimdi gir.
0: İma, İma. Hoştur be. Hoştur İsmail Kanova. Hep doğru yemir yemir yemir. Yeme onu be. Yeme onu be. Yeme be. Yeme be. Yeme. Bir iplik bulmuş yerde onu yiyor. Sevgili Tevekelim. Yeme be. Yeme be. Yeme be. Yeme be. Hep Toyota'nın kora krikosundan dövsem olur mu bu kuşu?
1: Vallahi biraz daha yumuşak davranmakta fayda var. Belki sakince elinden alabilirsin. Başka bir şeye yönlendirebilirsin. Ama şiddet çözüm değil.
0: Şiddet çözüm değil. O zaman toprak bebeğe de bir şey söyleyelim. Toprakta kediyi... kediyi neyin içine koymuş? Kafesi, kediyi çamaşır sepetinin içine koymuş. Toprak. Bunu Türkçe söyleyelim. Toprak. Toprak çocuğum. Toprak yavrum ne olur yapma. Kedileri hırpalama diyelim. Hadi hadi bakalım dinleyecek
1: misin? Toprak yavrum kediyi rahat bırakır mısın lütfen? Onu hırpalama, sadece nazik ol, tamam mı? Heh. Hayvanlar hassas, sevgiyle yaklaş. Lütfen şimdi onu serbest bırak.
0: Heh, bir kere daha söyleyelim. Biraz daha sert söylesek acaba toprağa olur mu? Toprak bebeğe. Toprak bebeğe 5 yaşında anlıyor şu anda seni.
1: Toprak kediyi hemen bırak. Onu çamaşır sepetine koymak yok. Hayvanlar oyuncak değil. Onlara zarar veremezsin. Şimdi kediyi serbest bırak ve bir daha yapma. Hadi. Anladın mı? Kediyi bırak şimdi.
0: Yaşa. Çok güzel oldu. Toprak. Bak yollarım sana yapay zekayı. Toprak. Kediyi bırak. Toprak senin çükünü keserim. Toprak. Azıcık korkutayım kızını. Toprak. Çükünü keserim senin çüksüz gezersin bak. Ha. Kediyi bırak toprak. Keserim çükürü. Ababım. Ababu. Tevekel Japoncayı pomakça gibi konuştu ya. Ababu pomakça gibi konuştu Japonca. Tevekel Japoncayı pomakça gibi konuştu ya. Ababu pomakça.

Ha Vistonina'ya mı Alper'e? Geleyim mi? Ne zaman istiyorsun geleyim? Allah'ın delisi, birkaç gün daha Japonca da öğreneceğiz demiş Evgin. Evgin abi. Mehmet Ahmet, baş börekçim, baş lahmacuncum, hoş geldin. Hoş geldin. Baş pideciğim. Gönül bu sevdadan vaz mı geçti? Sen gittin gideni. Asmalı sokaktan hep lahmacunların uçlarını yakıyorlar. Hep uçlarını yakıyorlar lahmacunların nedense.

Bir akşam bir cumartesi şeye gideceğim. Le Caps Cafe'ye. Her cumartesi fırında kuzu var. Bazen canlı müzik var. Le Caps Cafe'de sabah saatlerinden itibaren kahve çeşitleri var. İlin. Köy dışına da servis Yassıköy'de. Her gün ızgara var. Izgara var, köfte var, şiş var, mış var. Ya Osman'ım. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Her türlü inşaat malzemesi. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde yılların tecrübesi. Yunanistan çapındaki en uygun fiyatlar. Özkom Mehmet Özcan'da bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri yakından gidin görün. Özkom Mehmet Özcan ısırma kuşum. Isırma. Seher Serret'e günaydın, günaydın, günaydın. Kuşu tutamıyorum, sinir oldum. Kuşu tutabilsem kafesi koyup öteye götüreceğim annemin yanına, tutamıyorum kuşu. Sinir oldum kuşa, sinir oldum kuşa.

Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembe günleri öğleden sonra da açık Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlikte kalite, 30 yıllık tecrübe. Mona Lisa Hatice abla. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin masası, gelin buketleri. Mona Lisa.

mermer deyince, mermerci deyince, efendim, Susurköy'den Koznadere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda mermerci Coşkun Ünit ve ekibi var sevgili dostlarım. Her türlü mermer işleri, fayans işleri, ne fayansı veya mermer işleri, granit işleri, evinizin bozulan rengi solar, çatlayan mermerlerinin parlatılması, değiştirilmesi işlemleri, toptan ve perakende satışlar, Coşkun Ünit Marmaras olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Motoclass, klas işler, motoclass, klas fiyatlar, Stilvai, motoclass, sizin de tercih ettiğiniz isim olsun Kozlukepir'de. Çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motosikletler, odun biç kesme makineleri, motoclass'ta sevgili dostlar. Motoclass ve kayık tamirinde uzman, kayık motorlarının tamirinde uzman, kayıkların boyama işleri, bakım işleri, teknelerin boyama bakım işleri. Hüseyin benim hem köylüm, ünlü kayıkçı. İskeçe girişinde Hüseyin. Emporico Flamingo'ya gelmezden önce Bülent'in yanında, solda Eko Benzinci Bülent'in yanında.

Çiko yanlarım ağrıyor çalacağım, hazır mısın? Yanlarım ağrıyor dünya, dünya çalacağım, hazır mısın? Tolga, sen nasılsın be? Pilatesçi Tolga. Sinan, SBS. Sinan, profesyonel şoförlerin takak yalarında, dijital takak yalarını da hazırlıyor. Ya takak yalara, takaki ne demek Türkçesi? Hani dijital okuyucu, kilometre sayacını okuyor hani. Sinan SBS konsolosluk entrante kar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet genelleme değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda SBS Consulting Enter Rent-A-Car tüm elektronik faturanızı ödeyebileceğiniz yer olacak. Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. SBS Consulting and Rent-A-Car.

boya işinde uzman isim. Yalımlı'da ama Yalımlı'nın dışında her yerde hizmetinizde. Bir telefon etmeniz yeterli. Eray Harbaz ve ekibi işini iyi yapan, söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren usta, boya ustası Eray Harbaz ve ekibi. İsteyen benden telefon numarasını alabilir Eray'ı sevgili dostlar. Şimdi en sevdiğim potpuriye geliyor sıra. 22 dakika 26 saniye oynayacağız, tamam mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Rosalind Butik diyelim. Rosalind Butik'te indirimler devam ediyor. %30, %40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çantalar, mantalar. Giyim deyince, bayan giyimi deyince Rosalind. Rosalind.butik.com.tr olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz Rosalind'i. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında Demokrito bir de. Ola. Ella pame, ella pame. Haydi chico. Dose. Ella. Haydi Mert. Haydi Veysel. Haydi Tolga.

0: Ne video yollamış, nasıl video yollamış arkadaş be? Haşmet. Canlı yayında anlatırım diye anlatmazmış bana. Bak nasıl biliyor beni.
1: Anlatacağım, sonra anlatacağım. Neler geliyor başıma, neler neler yollayanlar be Gürkan abi. Yollamış arkadaşım dedi bir video, anlatacağım. Sen şimdi canlı yayında dinletirsin, beni anlatmıyor. Ara sonra anlatacağım.
0: Ben canlı yayında nasıl dinleteceğim videoyu? Videoya bakmak lazım. Niye dinleteceğim şimdi canlı yayında be? Neler geliyor başına be? Neler geliyor babasına, benim başıma bir şey gelmiyor. Günaydın Gürkan. Bugün çok enerjiksin maşallah demiş Hatice ablam. Yasu günaydın, tünaydın Hatice ablam. Mona Lisa. Ella Mona Lisa.

Bana nasıl bir şey diyecekler, bir video gönderecekler. Ben yolup atarım adamı, rezil ederim canlı yayında. Korkuyor herkes benden. Buradan Haşmet'i yumuşak yumuşak. Bak sen. Rezil ederim. Rezil ederim. Hey hey hey.

Elektrorank Sünnetçi Köy'de, Sünnetçi Yayın Merkezi'nde hizmetinizde. Elektrik ve elektronik eşyalar Elektrorank'ta. Uygun fiyatlar Elektrorank'ta. Güneş enerji panellerinde toplam ve perakende satış kurulum Elektrorank'ta. Isı pompaları, güneş enerji termos fonları, klimalar Elektrorank'ta sevgili dostlar.

Elektrorank. Alpay ve Altan kardeşler Sünnetçi köyde uzun yıllardan beri hep son sorum onlar. Çok uzun yıllardan beri. Ve HS Kars Hüseyin Aspant ve ekibi ikinci el arabalar, kiralık arabalar, kiralık 9 kişilik minibüsleri var. İstediğiniz yere götürsün şoförüyle beraber sizleri. Hüseyin Aspant, HS Kars. Traktör deyince, traktörcü deyince, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında her türlü ikinci el traktörler. Birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin batrak yabağı, Türkiye'den traktör kabinleri getiriyor. Aynı zamanda tarım aletlerinin bakımını, servisini yapıyor sulama beklerinin. Mesut, Bayatlı'da. Köy kahvesinin karşısında. Almayan dünyada adam mıdır? Abi bu senin Haşmet, neden hep sana takma isim takıyor? Akbaba derdi, şimdi Sparo diyor. Havlasana diyor. Nerede diyor Sparo bana be? Ne zaman dedi bana Sparo? Ne demek Sparo? Ne demek Sparo? Yarım ha, yarım ha. Canım onun çarkına. Burasının şarap çanağına. Nasıl diyeceğim hiç bana? Sparo ne demek? Abi diye ya, baksana bana.

0: Küçük balık oluyor Sparo diyor Skut. Bana Sparo mu diye. Kaptan Sparo, Sparo dedi ya diyor. Ne zaman dedi be? Ne zaman dedi bana ben Kaptan Sparo diye.
1: Anlatacağım, şu an anlatacağım. Neler geliyor başımda, neler yolluyorlar bak o kadar da. Yollamış arkadaşım biri bir video, anlatacağım sen şimdi canlı yayında dinletirsin, neler anlatmıyor.
0: Hayır yok ha, burada Sparo diye bir şey.
1: Tövbe, neler yolluyorlar abi. Hazırlar, canlı yayına alacağım seni, atom bombasını konuşacağız. Hazırlar telefondan. Jack Sparo, Gürkan. Gürkan Jack Sparo.
0: Jack Sparo diyor, Sparo demeye. Hey öküzler, öküzler.
1: Jack Sparo, Gürkan.
0: Jack Sparo kim be? Kim o Jack Sparo be? Dur bakayım buraya Jack Sparo yazayım. Jack Sparo. Kim o be? Jack Sparo, Kaptan Jack Sparo. Ha. Bu şey Karayip korsanları. Jack Sparo. Bu kültürsüzler, cahiller gene Sparo diye baksana. Baksana. Jack Sparrow. Kaptan Jack Sparrow. Karayip korsanlarının başrol oyuncusu. Pirana balığına benzeyen küçük balık türü demiş Turan abi. Tanju geldin mi? Sor teneke bilir demiş Nedim Şerif. Teneke kim? Jack Sparrow. Karayip korsanlarında oynayan aktör. Başrol oyuncusu. Sparo Dilo, Allah'ın cahili Gürdal. Karaköy'den Jack Sparo. Bizim köyden çok meşhur futbolcular çıkıyor bizim köyden. En ünlü radyocular bizim köyde. En ünlü kayık tamircileri bizim köyde. Jeskiciler bizim köyde. Hepsi. Hüseyin'in jeskisi var. Ya sizin köyde, sizin köylerde var mı jeski? Jeski. Ya. Hüseyin'in skisini kıskananlar aşağı. Kıskanırlarmış herkes. Bıra derlermiş. Nereden buluyor bu parayı da jeski almış. Derlermiş Hüseyin hakkında baksana. Jack Sparrow. Dingil bir korsan demiş Hasan. Ya be. Dingil bir korsan o be. Jack Sparrow.

Pardon, kelime yazım hatası oldu diyor Gürdal. Sen birbirimize düşman etmen çalışıyorsun bizi. Faik mi veriyor sana bu akılları? He? Faik Tuzlacı mı veriyor bu akılları sana? Hınzırını ya. Hınzır. Hınzır Faik. Haşim. Alup PVC. Alüminyum PVC. Demir işleri. Alup PVC. Haşim. Angelidis'in karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğun yerde. 25 yıllık tecrübeyle alüminyum demir doğrama işlerinde uzman isim Alupe ve C. Coşkun. Köpeklerinize yemler, mamalar Coşkun'da. En uygun fiyatlar Coşkun'da sevgili dostlarım. Kuşlarınıza yemler, kenelenen tavuklara, civcivlere yemler Coşkun'da. Kene ilaçları Coşkun'da. Kedilerinize, köpeklerinize parazit hapları Coşkun'da.

Sen haksızsın. Haşim Faik haklı demiş Gürdan. Kadar. Kimin haklı kimin haksız

Efendim Stone From cumartesi çalışıyor. Ondan sonra kapıyorlar. 17 Ağustos'da açıyorlar. 8 son gün. 9 Ağustos'dan 17 Ağustos'a kadar kapalı olacak. Olacak. Stone From. Stone From köpü köpüğe yıkama Stone From'da. 20 euroya arabanın içini ve dışını yıkıyor. Evinizden işlerinizden gelip yıkayıp alıp götürüyorlar. Size geri getiriyorlar. Stone From. Gümüncüne de. Instagram'da Stone From olarak yazın. Telefon numaralarına bakın. Arayın. Attım sana şaba parası. At bol bol şaba demiş Scoot. 20 euro. Scoot'tan. Para yasına şaba. Scoot'tan Chico'ya şaba. Scoot'tan dinleyicilerine şaba. Scoot'tan şaba. Scoot'tan şaba. Şenol amcasından

Sonnur mühendis, mimar mühendis. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sonnur'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor Sonnur sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Sonnur'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Efendim buradan da buraya dokunalım. Şuradan da şuraya dokunup kuru kahve deyince aklınıza kuru kahveci hacı da gelsin diyoruz. Kuru kahveci hacının kahveleri sevgili dostlarım. Sansiyonun sağ karşı köşesinde, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında. Bugün sponsorum değilmiş ama yok zararı. Bakayım sponsoru mu benim? Karıştırmış olabilirim. Değil, o dün sponsorumdu. Dün yok zararı. Hepsi sponsorumuz. Yarın sponsorum hacı. Haydi bakalım. Haydi bakalım.

Kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Kuru kahvede fark yaratıyor Nihat. Ella pame dosse. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. Ayrıca Seçkin Bakkal ve marketlerde, Karaçanlar'da da nerede buluyoruz Karaçanlar kızanları? He? Nerede buluyoruz? Nihat kuru kahvesini aldınız, içtiniz, denediniz mi? Ben Türk kahvesi içmiyoruz biz diyor. Bu Z kuşağının kızanları. Skut. Ella. Dosse. Dosse, dosse, dosse, dosse, dosse, dosse. Afakanlar basmaya başladı beni. Siz hiç afakan basıyor mu? Çok fena bir şey afakan basması. Hiç, ne ses doğru ne ben söyleyeyim. Çok fena bir şey.

Edil yumuşak G kuşağı şimdiki kızanlar demiş. Alıyız demiş Kut. O zaman sen yumuşak G kuşağı değilsin. Siz koca dingil oldunuz hemen. Siz nereden Z kuşağısınız zaten? Koca koca dingiller.

0: Sevgili Tevekel, nasılsın? Sesli iletişim. Ne oldu be Tevekel, bozuldun mu? Sevgili Tevekel'im, nasılsın, iyi misin? Ben... bozuldun mu sen? Tevekel, sen bozuldun mu?
1: Yok be, buradayım. Bozulmadım. Ha. Ne oldu? Neye kızdın?
0: Abi, kızmadım. Bağırıyorum. Duymayasın ondan.
1: Ah be, duymamazlıktan değil ha, buradayım. Ne diyordun? Kuş, toprak, kedi, devam edelim mi oradan?
0: Yok, şimdi şey diyelim. Japonca, seni seviyorum bebeğim ne demek? Böyle ama etkili bir şekilde söyleyelim onu, tamam mı? Seni seviyorum bebeğim, Japonca.
1: Tamam, I stereo baby. Bu direkt ve yoğun bir ifade. Ha. Daha yumuşak bir versiyonu da var. Dai stereo baby. İkisi de etkili, tonlamaya dikkat, yumuşak ama net.
0: Canım, Japonca'da baby mi diyorlar bebeğe?
1: Genelde Japonca'da baby İngilizce'den alınma olarak kullanılıyor. Aa. Ama daha yerel ve samimi istersen koyka. Koy yani sevgilim de denebilir.
0: Koyka.
1: Aishi teriyo koy. Ya da daha sıcak bir tonla daisuki deyo koy.
0: Daisuki deyo.
1: Daha doğal ve yerli bir ifade. Daisuki deyo koy.
0: Daisuki deyo koy.
1: Doğal, sıcak.
0: Doğal, sıcak.
1: Tam olarak bu.
0: Daisuki
1: deyo koy. Tavsiyem yumuşak bir dayla başlayıp yolda hafifçe yükselmek.
0: Peki sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim, ben sizi çok seviyorum diyelim Japonca.
1: Sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim, hepinizi çok seviyorum. Japonca da şöyle olur. Shiyainaru yujin tachi, soshite taisetsuna risuna no minasan, kokoro kara aisteimasu. Bosichi, shiyainaru yujin tachi, soshite taisetsuna risuna no minasan, kokoro kara aisteimasu. Tonlamayı sıcak ve yumuşak tut.
0: Kokoro kara aisteimasu.
1: Evet, tam olarak öyle. Kokoro kara aisteimasu. Kalpten seviyorum demek.
0: Kokoro kara kalpten mi demek?
1: Evet. Kokoro kara kalpten, içten anlamına geliyor.
0: Kokoro kara aisteimasu. Kokoro kara.

0: Yap önce yumuşakça daya seki. Kokora kara. Yumuşakça dayak atı ki kokora kara. Sor bakalım senin devkele. Faik ne zaman barışacak senden demiş. Amca Atakan bastın seni. Hafakan değil. Yufkaçı'yı niye söylemiyorsun demiş. Kokora kara Ali. Mari unuttu mu? Sevgili dinleyicim. Benim bir sponsorum var. O çok güzel. Saçta pişmiş yufka yapıyor. Böreklik yufka. Tamam mı?
1: Oo, saçta pişmiş yufka.
0: Çok güzel.
1: Tamamdır,
0: Türk böreği,
1: anladım.
0: Türk böreği olur ondan, Laz böreği olur. Oo. Çok güzel, bilir misin?
1: Oo. Evet, oo. Hafif şerbetli olur. Çok güzel olur.
0: Nasıl hem olacağım tuzlu, şerbetli canım?
1: Hem tatlı versiyonu var.
0: Ha evet, Laz versiyonu, evet.
1: Evet.
0: Laz böreği.
1: İncecik yufka.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Evet, evet.
0: Haydi o zaman.
1: İçine o mis gibi peynir, çıtır çıtır.
0: Evet, mis efsane gibi olur. Efsane olur. Hadi o zaman biz börekçinin reklamını önce Çince yapalım. Çince. Hadi güzel bir reklam tamam. Yap börekçiye. Hadi. Adı tamam, şey böyle. Çinayda. Dur azıcık bekle. Adı börekçinin adı neydi Gökhan?
1: Burası gelenek börek.
0: Gelenek börek değil be. Dur be. Trakya yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Hadi bunu Çince tamam. Söyle. Çince bir reklam hazır. Hadi.
1: Çin爱的朋友们, 给大家介绍一下特拉克亚优福卡李子万费一兹 现烤手工薄如蝉翼的优福卡饼, 每一口都是家的味道, 香气扑鼻, 口感松软, 又带点酥脆, 无论做早餐还是晚餐, 都能让你回味无穷, 特拉克亚优福卡, 传统手艺, 用心做好饼。
0: Bir de şimdi Rusça söyleyelim, yumuşak yumuşak, tamam mı? Hadi Rusça. Давай.
1: Дорогие друзья, представляю вам Тракия Юфка Резван Фейс. Традиционная тонкая юфка, приготовленная с любовью и мастерством. Ароматная, мягкая внутри и слегка хрустящая снаружи, она идеально подходит для завтрака или ужина. Настоящий вкус домашнего уюта. Тракия Юфка. Традиции, которые чувствуются в каждом кусочке.
0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Ne demek, ne demek. Her zaman.
0: Ay. Yaşa be. Yaşa be. Ne oluyor be? Cinler mi bastı programı diyor Chico. Çinliler bastı. Atakanlar bastı. Japonlar bastı. Bir de Veysel'in kaynanası onu çok seviyor. Söyle Çince demiş. Efendim Çince değil, Japonca söyleyelim. Veysel'in kaynanası Veysel'i çok seviyor diyelim. Haydi de bekelim.
1: Yosh, ikiyo. Watashi no giri no haha wa Veysel no koto ga hontou ni daisuki nanda. Kare no koto o itsumo hometeru yo.
0: Ha, patikarımı yazdıkken o. Hanımla Veysel kaynadı o.
1: Tamam, şimdi şöyle daha net söyleyeyim Japonca. Tsuma wa Veysel ga daisuki nanda. Eşim Veysel'e bayılıyor.
0: Eşim Veysel'e bayılıyor mu? Ne diyorsun
1: evet.
0: Be?
1: Tsuma wa Veysel ga daisuki nanda.
0: Kimin eşi bayılıyor Veysel'e?
1: Eşim Veysel'e bayılıyor. Senin eşin. Eşim Veysel'e bayılıyor.
0: Ben ne... Yapay zekada kafayı yedi. Tevekelciğim ne demek senin eşin mesele bayılıyor.
1: Tamam şimdi düzeltiyorum.
0: Benim eşim nasıl bayılacakmış Veysel'e? Yapma öyle. Evli olsam pak kavga ettireceğim Veysel'le. Vuracağım Veysel'i. Bacağından vuracağım.
1: Eşim demek istemedim.
0: Ne demek
1: tamam,
0: istedin?
1: Tamam geri alıyorum. Kim? Eşim değil. Kayınvalide demek istedim.
0: Evet.
1: Japoncası
0: evet.
1: Şöyle olmalıydı. Giri no haha wa Veysel'i ga daisuki. Kayınvalidem Veysel'i çok seviyor.
0: Sen bende ne bozuksun baya. Sen bende ne buruksun baya. Demek ki. Eşim olsa en ikonu Veysel'le öldüreceğim Veysel'i. Vuracağım önce eşimi sonra Veysel'i vuracağım. Bak sen. Bak, bak yapay zekanın yaptığına bak. Santo papagallo tu tetio ine. To petopio papagallo sotise mayalos. Yapay zekayı kafayı yedirtti ne? Helal sana demiş Hasan. Latif gülme. Faik Akan da gülüyor mu Latif? Kolay gelsin, yarın görüşürüz diyor. Gürdal nereye gidiyorsun be? Hep senden ötürü Chico. Hep senden ötürü.

Ay sen ya. Durup dururken dersiz başının derdi sokacak istedim bu. Tebrik ederim.

0: amcasında acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında acaba?
1: Şenol amcasından şabam. Türkiye'li Şenol amcasından şabam. Şenol amcasından şabam. Türkiye'li Şenol amcasından şabam. Ah İlkan, sen de benim gibi ne paracısın. Yağdır ya Şenol amca yüzükleri, iki yüzükleri. İlkan'a bak, bak coşuyor, coşuyor. Yep. Şenol amcasından şabam. Türkiye'li Şenol amcasından şabam. Türkiye'li Şenol amcasından şabam. İşçazım var, file bankada randevum var demiş Gürdan. Gürdan'ım kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bizim paramız olmadığı için bankada işimiz de olmuyor.

0: Sevgili Tevekkelciğim, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona hangi dilde acaba seni çok seviyorum Faik desek, seni çok seviyorum Faik dostum desek, acaba hangi dilde desek de böyle bir yabancı dil sen seç, hangi dilde söyleyelim bunu?
1: İspanyolca güzel akar. Te quiero mucho amigo Faik. Ya da daha yoğun olsun dersen te amo mucho amigo Faik. İyi ki daha samimi ve günlük, ikincisi daha derin. Bence te quiero mucho amigo Faik tam yerinde.
0: Te quiero.
1: Yumuşak, sıcak, dostça. Te quiero mucho amigo Faik.
0: Te quiero.
1: Yani seni çok... Te quiero mucho amigo Faik. Seni çok seviyorum dostum Faik demek.
0: Te quiero mucho.
1: İstersen turnuvayı daha sıcak yapabilirsin.
0: Te quiero mucho Malaga Faik. Ay pardon, amigo Faik. Te quiero mucho Malaga, aman amigo Faik. Te quiero mucho. Te quiero mucho.
1: Süper gidiyorsun. Te quiero mucho amigo Faik. Te quiero mucho
0: Malaga, aman amigo Faik. Te quiero mucho amigo Faik.
1: Harika oldu. Te quiero mucho amigo Faik. Hem yumuşak hem içten. Mucho amigo Faik.
0: Mucho, mucho amigo Faik. Mucho.
1: Aynen öyle. Çok güzel söyledin. Tam kalpten. Te quiero mucho amigo Faik.

0: Te quiero, Micho. Ma la capa, amico, fai. Te quiero, Micho. Mucho. Mucho, gracias. Barışmadık Hüseyin, barışmadık.
1: Güzel

0: Sevgili Temekin'im, çok merak ettiğim bir şey var. Sevgili Tevekel, merak ettiğim bir şey var diyorum.
1: Dinliyorum, sor bakalım.
0: Papua Yeni Gine'ce nasıl bir dil? Papua Yeni Gine'de hangi dili konuşuyorlar?
1: Hemen bakıyorum. Güzel bir soru. Papua Yeni Gine tek bir dilden oluşmuyor. Dünyada en çok dilin konuşulduğu yerlerden biri. 800'den fazla yerel dil var. Ama 3 tane resmi dili var. Tokbisin. Tokbisin de merhaba demek. Evet, aynen öyle.
0: O zaman Papua Yeni Gine'de en çok konuşulan dilde Faik, ne olur beni affet. Ne olur beni affet Faik diyelim, tamam mı? Hadi.
1: Tokbisin de şöyle diyebilirsin. Faik, please forgive me. Yani Faik, lütfen beni affet demek. Sesini yumuşak, içten tutarsan daha da etkileyici olur. İstersen birlikte tekrar edebiliriz.
0: Hadi edelim.
1: Tamam, yavaşça söylüyorum. Faik, please forgive me. Hadi şimdi sen dene.
0: Faik, please.
1: Aynı ritimle, sakince.
0: Faik, please forgive me.
1: Güzel başladın. Küçük bir düzeltme, forgive me olacak. Bir daha deneyelim mi?
0: Faik, forgive me, please. Faik, please forgive me.
1: Yaklaştın. Forgive me diyeceğiz. Yani Faik, please forgive me.
0: İspanyolca söyleyelim
1: bunu. Yumuşak bir tonla.
0: İspanyolca söyleyelim bunu. Faik, sevgili
1: tabii
0: dostum.
1: Ki.
0: Ne olursun beni affet. Sana kabalık ettim. Kötü davrandım. Beni affet.
1: İspanyolca şöyle diyebilirsin. Querido amigo Faik, por favor perdóname. Fui grosero contigo, me porté mal. Perdóname. Yumuşak bir tonla söylemen yeterli olur.
0: Oho, onları ben söyleseydim, söyleyebilsem İspanyolcam su gibi akar benim. Söyleyemem o kadar uzun. Sen söyle benim yerime.
1: O zaman kısaltalım.
0: Sen söyle benim yerime.
1: Querido Faik, por favor perdóname. Lo siento mucho.
0: Lo siento
1: yani,
0: mucho.
1: Yani sevgili Faik. Evet, lo siento mucho, çok üzgünüm demek. Tamamı şöyle. Querido Faik, por favor perdóname. Lo siento mucho. İstersen birlikte heceleyle gidelim. Mesela ben söylerim.
0: Ay yeter, içime fenalık getirdi. Kapıyım seni artık. Tamam.

0: Sevgili Temekel, sen Yunanistan Başkanı Miço'yu tanıyor musun? Başbakanı.
1: Bir saniye, kontrol ediyorum. Evet, Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın başbakanı.
0: Aftay Hanım, tipodal. Sağlık Bakanı da tanıyor. Neşet abi, Aydur abla, Çiko, haydi. Şimdi acaba İspanyolca cevap gelir mi Faik abiden diyor Tanju. Ama o Türkçeyi zor konuşuyor. Nerede konuşacak? Komakça bir cevap gelir.

Ama koskoca Yunanistan Başbakanı için bir dakika kontrol ediyorum diyor. Bunu kontrol etmeden bilmesi gerekir halbuki de diyor Mehmet. Az önce duydun mu? Vesel'le beni evli olsaydım beni katil yapacaktı. Hem karımı hem Veysel'i öldüreceğim. Karım Veysel'e bayılıyor dedi bana. Duydun mu Mehmet? Ha? Ha? Faik Pamukçı yazmış bak. Bak burada Faik bak. Stigare Manakayı bata demiş. Ne demekse bilmiyorum. Affedin küfrettiyse. Ya Şahinur abla. Bu yapay zeka vallahi billahi insanı. İnsanı iyi ki evli değilim. Yoksa bu gidip vuracaktım Veysel'i. Vallahi billahi. Önce karımı sonra Veysel'i vuracaktım. Hoş geldin Faik dostum. Hoş geldin. Sana dünyanın en güzel dillerinde özür mesajları gönderdim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin Faik. I love Faik, I love. Kenan Şahin size bir masa tavernada çözülmesini demiş Latif. Sen mi yapacaksın masayı? O zaman ne zaman? Ne zaman? Selam Gürkan, hayırlı yayınlar. Sana bir de Arapça söylesen olmaz demiş. Yayınlar sana bir de Arapça söylesen olmaz demiş Enver dermiş. Ha? Arapçayı ben de biliyorum ben.

Dayanamıyorum sizin küs olmanıza, size yemek ısmarlayacağım diyor Latif. Ismarlarsan barışırız. Ismarlarsan barışırız. Neden diyor Vensel? Ama duymadın ne dedi yapay zeka? Ne için beni vuracaksın demiş Vensel. Ama yapay zeka bana senin karın Vensel'i seviye dedi. Duymadın mı? Senin tevekkül senden de deli diyor Leblebci Hüseyin Aga. Babu Yasin ne zaman yapacak? Masa yolumuzu bulalım demiş Hasan. Hiç tık yok ondan bugün. Geldi bak geldi Fay. Bunu lazım kutlayalım. Bir masaya bize Gürkan abi demiş Tanju.

Kaldırsana duyalım biz de diyor. Yayına çıkıyor. Kapattım telefondan aradım. Eyüpler geldi. E ne yapayım, yayındayım. Halamın oğlu geldi. E yayındayım saat 1'e kadar biliyorsun.

beklesin. Azıcık evipler. Program yapacak burada. Arayacağım bir Ekato'yu. Şikayet edeceğim adamı. Rosalin. Rosalin Butik. Rosalin. Korkmayın. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renkleri, modern seçenekleri, çanta, aksesuarlar, kombinleri, gerekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, %30, %40 indirim. Paket paket yeni ürünler geliyor Rosalin'e. Ve Gamze Rosalin, Vapurunde Palamande, tesettür giyimde %50 indirim yapıyor. Vapurunde Palamande, Demokritu bir de, Komotini'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Vapurunde Palamande, Vapurunde Palamande.

Ben ayarlamayacağım. Haşim dedi bana. Konuşuruz dedi. Haşmet. Ben yarın akşama boşum. Yarın akşama ayarlayın. Geleyim. Tanju da boş. Chico. Sen boş musun be? Boş musun, dol musun yarın akşam? Vay vay vay, gözün aydın. Şimdi full limo çalmalısın demiş Hasan. Fay geldi diye mi? Fay, burada mısın? İbo çalayım mı?

Ben gene sandım anam yayını dinliyor aradı bağıracak bana sandım. Ondan korktum. Yedin beni Gürkan diyor anam. Apık sapık konuşuyorsun radyoda yedin beni diye. Herkes bana hayran, herkes hayranım. Herkes bayılıyor programa bir adama yaranamıyor. Yedin beni.

0: Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, minimum fiyat, maksimum kalite. Sıcak günlerde sıvı almak çok önemli. Sıcak günlerde ayran içmek çok önemli. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Sevgili Tevekel, yine canlı yayındayız bildiğin gibi. Max, Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max diye bir sponsorum var. Sıcak günlerde ayran içmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak güzel bir anons yapalım Max'la ilgili. Hadi bakalım.
1: Sıcak bastırdı mı? Vücudun senden tek bir şey ister. Serinlik ve denge. Max Ayran tam bu anlar için var. Doğal ferahlık, hafiflik ve umis gibi yoğurt tadı. Max yoğurtla yapılan her yudum yaz güneşine küçük bir mola gibi. Yanımda Max salata çeşitleri sofranı hafif, serin ve dop dolu yapar. Sıcağa inat ferahlık Max'la gelir.
0: Sıcağa inat ferahlık Max Ayran'la gelir. Sıcağa inat ferahlık Max Ayran'la gelir. Max. Aga dinleyemiyorum, sen ayarla ben okeyim demiş Yasin. Hepsini tanıyorum demiş Alimolla. Yalanını yiyeyim, anasından korkmuşmuş. Hadi oradan diyor Leblebi Hüseyin Agam. Kaçta ve nereye gideceğiz demiş. Cuma akşamı Gökmen'e toplanacağız. Kaç kişi olduğumuzu belirleyelim ve Gökmen'den bir kocaman büyük bir masa yaptıralım. Yasin ödeyecek. Cuma akşamı. Yarın karar verelim, olur mu? Yazdım Tanju'ya, Çiko'ya, hepsine uyarmış. Dedim tamam dedi, ayarlayın mekanı dedi diyor Hasan Şerif Ali. Yalancı çoban. Hasan Şerif Ali Hijyen Servis. Batı Trakya'nın hijyeni için Hasan'ı seçin. Evlerinizi ilaçlasın. İşlerinizi ilaçlasın. Evleriniz, işyerleriniz misler gibi koksun, harika koksun. Hasan Şerif Ali ilaçlama işinde hijyen servis, hijyen servis. Katara menes kaçarı despondikya fidyaya. Katara menaya. Fatih de Hasan'ın karşısında yine en uygun fiyatlarla koltuk üretimi, koltuk kaplama, arabaların kumaş kaplamaları, koltuk kaplamaları, tümeninin kaplanması ve McCatering çorba çeşitleriyle hizmet veriyor. 1000 menü ve üzerinde menü ısmarlayana düğünleriniz, etkinlikleriniz için şok fiyatlar uyguluyor McCatering. Ali abiyi alalım biz yanımıza, Yasigur'ya lanca yapmayalım, orada Yasin'e güven olmaz demiş Tanju. Ali abinde nasıl olsa para var. Ha, fasile, fasile. Fasile, fasileleri unutturma bana Ali. Anneme söyleyeyim bakalım kaç kilo lazım. Scoot diyor, Veysel diyor, Çiko. Veysel anası salmıyor. Çok yemesin diye. Anası salmazmış onu. Gelin be, gelin hepiniz gelin be. Burada koca gidi Gürkan Nesinoğlu var be. Selam Gürkan abi. Bugün maalesef tatilimizin son günü. Oh, oh canıma değsin. 3 hafta su gibi geçti. Güzel anılarla dolu harika bir tatil oldu. Artık dönüş vakti geldi. Bir sonraki tatili sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Tüm dinleyicilere sevgiler. Sana da kolay gelsin. İyi yayınlar derim demiş Berkay Nilay. Oh, oh. Her şeyin bir sonu var. Tatilin de sonu var. Oh. Oh canıma değilsin. Oh kıskanıp durdum zaten. Ali abi, cüzdan unutma iyi mi? Ali abinin Revolut kartı var mı? Revolut'u var Ali abinin. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun sen? Skutu kaynanası salıyor mu? Tamam o zaman. Puşti, puşti babam. Puşti mi babam? Sakamda ne var?

0: Sevgili Tevekkelciğim, sana bir şarkı dinleteceğim. Bunun hangi dilde olduğunu ve ne dediğini tercüme eder misin bana?
1: Bakıyorum.
0: Dinletiyorum şarkıyı.
1: Neticenin Türkçe.
0: Evet, hayır.
1: Tamam.
0: Şarkıyı dinleteceğim. Bir dakika, sözleri
1: tamam,
0: birazdan
1: anladım.
0: Girecek. Birazdan girecek sözleri. Evet, ne dedi?
1: Bakıyorum. Eğer az önce dinlediğin sesi diyorsan ben onu otomatik olarak duyamıyorum. Sözleri söylersen ya
0: şöyle
1: da yazarsan.
0: Puşti puşti babo haroptin önleme söyleyemiyorum. Balkanlara ait biri. Puşti puşti babo.
1: Tamam, kontrol ediyorum. Bu haline net bir dil diyemem. Çünkü sözler biraz bozulmuş. Puşti puşti babo bazı Balkan dillerini andırabilir ama bu kadarıyla güvenilir bir dil tespiti yapamam.
0: Öyle
1: bir iki düze daha ya da sanatçı adı verirsen çok daha sağlıklı söylerim. Puştimu,
0: pore puştimu desem bir dil tespiti yapabiliyor musun?
1: Bakayım. Bununla da net tespit yapamıyorum. Harapustimu tanıdık bir kalıba uymuyor. Birkaç Balkan dili olasılık dahilinde ama bu tek ifade yeterli değil. Şarkıdan başka bir cümle daha. Ya da nerede duydun?
0: Ne puştu mu babamı? Yasin'in soyadı Kalenci değil mi diyor Alimolla? Kalenci? Sarışın şişko bir şey. Bocuk domuzu gibi. Önceden zayıf çıktın, şimdi daha yaşlanmış, çökmüş, o yanakları sarkmış, o göbe. Ya bir görsen, tanıyamazsın. Gömleğim beyaz, yakası bu. Gözlerinin altında torbalar, böyle sakulalar olmuş. Hiç sorma. Yemiş onu Almanya. Sen nereden tanıyorsun? Diploma mı verdin ona yoksa? Seni de tanımadığın insan yok.

Benim de ikinci soyadım Kalenci diyor Alimolla. Akraba mısınız yoksa? Kırmızı içimde. Şimdi sevgili dostlarım, yeterince bana yaptık. Benim halamın oğlu geldi. Bugün onlarla beraber olacağım. Onları bekletmeyelim. Ben programı bitireyim. Programa katkı yapan bütün sponsorlarıma çok teşekkür edeyim. Ve tabii ki en büyük teşekkürü siz değerli dostlarımıza edelim. Ve nasip kısmetse yarın randevu veririm. Yarın sabah saat 8 az geçe canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batıra Kenan'la ilk özel radyosum. Radyo Stern 107.6 frekansından. Tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozguyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum ile aklınıza ne geliyorsa hepsi yapılmaktadır. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemini değiştirme, takma, yenileme, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri, açı kapama, uzaktan aç kapama, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. 697 77 40 0 96 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Serdar, Ortaç'tan başlayalım bugün. Yar diye diye dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere mutlu bulunan tüm sefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

İyi defa mı diyeceğiz? Ölür müsün, öldürür müsün? Nalan'ı dinledik. Şimdi de Konyalı mı dinliyoruz?

Devam ediyoruz. Konyalı mı dinledik? Şimdi de 9-8'i dinliyoruz. Emir Yusuf'a gönderelim. Kolay gelsin diyelim Emir Yusuf'a.

0: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldum. Enişte bana işte dedim. Ya da susuz. Enişte bana işte dedim. Ya da susuz yiyor.

Kaldır kollarını, oynat parmaklarını. Dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz. Erik Dalın'ı dinliyoruz.

Ankaralım. Şimdi Ayşe Demir. Ankaralım onu bilmiyorum. Ankaralı Ayşe'ye gitti aklım. Ayşe görünce Ankaralı dedik. Buradan Ankaralıdır. Orkestralan devam ediyoruz. Komşum Adnan alacağı için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Yine dağıtıma çıkmış.

Ayrıca da Kırmakıf'ta Cengiz İçinli gönderelim. Orkestra istedi, buraya gelirken gördüm, yoldaydım. Cengiz'e de kolay gelsin diyelim Kırmakıf'ta.

mesela neyi dinliyoruz? Arife için gönderelim. Kolay gelsin Arife. Dondurma da alıyorum dedim.

0: Tuka Tuka'yı dinledik. Devam edelim. Simge'yi dinleyelim. Adnan oğlum Memur Yusuf'a demiş. Kolay gelsin demiş. Şimdi baba oğlu ikisi de Odigos şoför. Şimdi bir markette çalışıyor. Marketin ürünlerini dağıtıyor. Diğeri de yağ şirketinde.
1: Arkası gelmez dertleri.
0: Kardeşi de Odigos. İrfan da Odigos. Ailece şoförlük yapıyorlar. Yakında şirket kurur komşum Adnan. Beni de

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

Burcu Ekin seslendirdi. Kırdım kalemini ucunu. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sponsorlarımızı da aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Alüminyum Ustası Serkan, Kozkoyol Mahallesi'nde. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum Ustası Serkan Hanım. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi, takması, değiştirmesi. Arabanız için LED lambalar. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfa Limit'in çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697 77 40 096. Şarkıyı başlayalım, baştan dinleyelim.

Mustafa Taştan dinledik, Çamlar Altında'yı dinledik. Şimdi de Ceylan, Entarisi, Dım Dım Yar'ı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: sevgiden derlerse, onu bilmem, seven kalbimdir derim. Ya bir gün mecburi bir ayrılık çıkacak derlerse, onu benden ayıracak ölümdür derim. Ya bir gün başkasını seviyormuşsun derlerse, üzülmem, sadece vicdansızmış derim.
1: Yaşar Günçel'i dinledik. Seni Seviyorum isimli şarkısını dinledik. Şimdi de git yoluna.

0: Ümit Besen'den dinledik. O Durak isimli şarkısını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Biliyorum. Arif Susam'dan geliyorum.
1: Öyle çok.
0: Sakın unutmayı dinliyoruz.
1: Ne olur.
0: Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım.
2: Öyle bir.
0: Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nden.
2: Vazgeçmem mümkün.
0: Alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz.
2: Güneşin
0: 697 35 91 462 0 telefondan
2: gökyüzü.
0: Alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.
2: Ne olur.
0: Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemini takmam, değiştirme, arabanızın camlarına füme geçirme,
1: fırtınalar kopsun,
0: arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, LED ışıklar,
1: bir noktada gel,
0: yani LED lambalar,
1: bana vazgeç.
0: Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay Üstü'nde Grand Tunic Kalfalı Metin. 697 77 40 096 0 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esenlikle kalın, dostça kalın.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορίακή εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın üç gün?
1: Artık burada kalırım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: 6 Ağustos'tan Dünya Temiz Nefes Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Temiz Nefes Günümüz kutlu olsun. Diş ipi kullanımının ne kadar önemli olduğunu fark ettim arkadaşlar son zamanlarda. Ben implant yaptırdıktan sonra diş ipi kullanmam gerektiğini söyledi dişçim ve her ne kadar zor bulsam da ki hala zor buluyorum ama hiç yapılmayacak bir şey de değil. Başladım abi ve şunu fark ettim. Diş ipi kullanmazken ben mesela atıyorum et yedikten sonra ki en çok dişlerin arasında kalan şeylerden bir tanesi et. Kürdanla falan bile çıkaramıyorsun ya bazen bir şekilde. Oradaymış gibi görünüyor ama bir türlü çıkmıyor. Bilirsiniz o duyguyu. Diş ipiyle abi dişlerin arasında neler çıkıyormuş ya. Löp et yani böyle onlarla nasıl yaşıyormuşum hayret ettim. Ya affedersiniz hani böyle biraz iğrenç bir konu ama. Hakikaten arkadaşlar kullanmıyorsanız şöyle bir kullanın bakın. Çok fark ediyor yani acayip. Neler varmış meğerse dişlerinizin arasında. Onun dışında tabii ki temiz nefes için bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmak da gerekiyor malum. Evet, bugünkü programımızın başında böyle Dünya Temiz Nefes Günü olmasından mütevellit ağzımızla ilgili bazı hijyen konularının altını çizmiş olduk. Haydi bakalım başlıyoruz.

Ben mumbar dolması yedim. Niye yedim bilmiyorum ama yedim. Ya bir arkadaş yapmış, bunların mutfak gelenekleriymiş. Yılda bir iki defa yaparlarmış. Yapması biraz zahmetli bir şeymiş. Aslında normalde bu arkadaş sakatat, işte et, kokoreç vesaire böyle şeyler sevmeyen, hatta tiksinen bir arkadaş. Ama gelin görün ki kendisi aynı zamanda mumbar manyağı. Nasıl oluyor anlayabilmiş değilim. Yani ben ciğer, kokoreç vesaire böyle şeyleri seven bir insanım. Ama yani mumbar... Ne tür bir insan mumbar yer? Ya bu neyin kafası? Sağ olsun, Allah razı olsun, ellerine sağlık, yapmışlar. Onlar çok seviyorlarmış. Benim de tatmamı istedi. Ama abi yani... Hiç bilmeyenler için kısaca tarif edelim. Mumbar, büyük ve küçük baş hayvanların kalın bağırsaklarına deniyor arkadaşlar. Ve bu bağırsağı güzel bir şekilde temizledikten sonra içine kıyma, pirinç, bulgur gibi malzemelerden iç harç hazırlayıp mumbarın, yani hayvanın bağırsağının içine doldurulmasıyla yapılan yemek. Mumbar dolması. O zaman şimdi soruyorum. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Hayır, gerçekten anlayabilmiş değilim. Yani ben şimdi yeni lezzetlere karşı, özellikle de böyle herkesin kolay kolay yanaşmayacağı lezzetlere karşı ön yargılı değilimdir. Görüntüye çok fazla bakmam yani, çünkü onun belki de öyle bir lezzeti vardır ki görüntüyü çok önemsemezsiniz. Yani yediğinize değer, anladın mı? Ama abi mumbar dolması yerken tabağınızdaki o görüntüye katlanmak çok ama çok zor. Çok zor. Yani neyse ya, bu konuyu uzatmaya gerek yok. Benzetmeler yapmak istemiyorum. Zaten bilen biliyor yani. Benzetilecek şeyleri. Yani öyle bir tadı olması lazım ki, öyle bir tadı olması lazım ki buna değsin. Bu görüntüye katlanmaya değsin. Tamam, kötü bir tadı yok illaki. Ama ne gerek var? Ne gerek var? Allah'ım yarabbim ya. Hannibal Lecter bile bu yemeği reddedecektir, öyle söyleyeyim yani. Tunca

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: Pilottan kuleye, pilottan kuleye.
2: Buyurun, Tuncay Bey, dinlemeliyiz.
1: Allah Allah, kaç kuleye gitti söylediğim. Bir tek Sergen Bey konuşsun.
2: Diğer kuleler çıkın aradan. Nereden çıktınız siz, Allah Allah?
1: Sergen Bey, uçağımız arızalanmış olabilir. Gittikçe yükseliyoruz. Yeryüzünü artık göremiyoruz. Galiba biraz fazla yükseldik. Göstergeler de bozuldu herhalde. Radarınıza bir bakar mısınız?
2: Tabii Tuncay Bey, bakıyorum hemen. Evet, şu an radarda görünmüyorsunuz.
1: Ve giderek de yükseliyoruz. Şu an ay bile büyük görünüyor. Daha büyük görünüyor yani. Galiba uzaya doğru gidiyoruz biz.
2: Ana.
1: Profesyonel yorumunuza hayran kaldım Sergen Bey. Ana, adını verdiğiniz bu önemli yaklaşım sayesinde eminim kurtulacağız.
2: Ne yapayım Tuncay Bey? Atlayayım mı diyeyim paraşütle? Yok yani, yapacak bir şey yok. Artık ok yaydan çıkmış. Siz de atmosferden. Başınız sağ olsun. Yani mekanınız cennet olsun daha doğrusu. Böyle şeyler havacılıkta var. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Benim de artık kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Görüşemeyiz. Mekanınız cennet olsun.
1: Sergen Bey, ne o? Telefonla mı konuşuyorsunuz?
2: Tuncay Bey.
1: Kapatmam lazım, görüşürüz falan.
2: Sizin ne işiniz var burada? Nasıl oluyor? Uçuşta değil misiniz siz? Ben kimle konuştum?
1: İptal oldu uçuşta, bir işleteyim dedim seni.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
3: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: balığımızı bir güzel bala buluyoruz. Ondan sonra bala bulanmış balığımızı şöyle bir önlü arkalı ızgarımızda pişiriyoruz bir güzel. Onu bir de una da balamak. Onu bir de una da bularsak sıcak suyun içinde karabiber, bal ve limon karışımıyla en büyük etki sağlanır. Bunları üç. Bunları iç birden himene dönüşüyorsun. Bulgulara göre göktaşının çarpması sonucu devasa boyutlarda deniz yükselmesi. Aşağı ok işaretine basıp çağırıyorsunuz. Peki yukarı ok işareti ne işe yarıyor? Hayvana ve kadına şiddete hayır. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelerle kaptırdı. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelere kaptırdı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Ya tamam, rüya dediğin saçma olur zaten ama bu kadarı da olmaz ya. Rüyamda arabayla işe gidiyorum sabah. Arka koltukta radyoda beraber çalıştığımız bir kız oturuyor. Onu da almışım, beraber gidiyoruz. Yolda bir yandan muhabbet ediyoruz işte. Ama ne hakkında konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ama bir tartışma değil. Yani kötü bir konuşma yok aramızda. Onu söyleyeyim. Yani ben ona kötü bir şey söylemiyorum ve kötü bir şey ima etmiyorum. Ama buna rağmen kız durup dururken, araba hareket halindeyken arabadan inip kaçmaya başlıyor. Böyle belli bir yöne doğru. Ondan sonra ara sokaklara karışıp gözden kayboluyor. Peki neden? Şu yüzden, meğerse abi tavuğa kaşık saplamak diye bir tabir varmış, tamam mı? Meğerse rüya işte. Ve ben bu tabiri kullanmışım. Bu yüzden bana kızmış. Ama halbuki ben böyle bir şey söylememişim. Söylemediğime eminim. Yani bırak söylemeyi, ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Tavuğa kaşık saplamak nedir ya?
3: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: 16 Kasım 2022'ye ışınla Deniz Kati. Zaman makinesi.
1: Dünya Kupası şarkısı paylaşıldı arkadaşlar. Eskiden nedense daha heyecanlı geliyordu bana, bilmiyorum. Maradona'lar falan, Arjantin, bir takım tutuyorsun kendine, böyle bir heyecan oluyordu. Son Dünya Kupalarını pek takip etmiyorum niyeyse. O Dünya Kupası ruhu öldü galiba ya. Ben de en azından bilmiyorum. Sizde yaşıyor mu Dünya Kupası ruhu? Dünya Kupası şarkıları arasında arkadaşlar, Ricky Martin'in şarkısı hiçbir zaman herhalde geçilemeyecek. Acayipti ya. Yani ondan daha iyisi sanki yapılamazmış gibi geliyor bana, biliyor musunuz? Çok güzeldi yani. Ram pam pam pam pam pam pam pam. Bak çok kısa dinleyelim ya. Vallahi özlemişim bak şimdi.

Onun gibisi nasıl yapılabilir ya? Yapılabilir mi? Waka Waka da tamam, o da bir estirdi ama yani Ricky Martin'inki acayipti yani. Bilmiyorum, yeni nesilden bilmeyenler olabilir. Belki de yeni nesil için Waka Waka'nın üstüne yoktur. Bilmiyorum. Yeni şarkı çıkmış, klibini izledim arkadaşlar. Hoşuma gitti biliyor musunuz? Ya bir go go go ale ale ale olmasa da kendine has bir şeysi var yani. Sempatik geldi şarkı bana. Klibini de beğendim. Söyleyen çocuk sempatik. Birazcık böyle Michael Jackson havaları var sanki, hem sesinde hem hareketlerinde. Ama daha farklı böyle. Güzel bir şarkı, benim hoşuma gitti. Bak, nakarat kısmından azıcık bir dinleteyim size.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Babam için filmler ikiye ayrılıyor. Bir, gerilim filmleri, yani sevdiği filmler. İki, durağan filmler. Yani sevmediği filmler. Yani babam için böyle bir film kategorisi var. Hani nasıl mesela bilim kurgu filmleri vardır, komedi filmleri vardır, aşk filmleri vardır. Babam için bir de böyle bir tür var. Durağan film. Ve babama film beğendirmek çok ama çok zor. Çok zor. Hep beraber film izleyecek olduğumuz zaman mesela seçiyorum bir tane. Bakın diyorum konusu şöyleymiş, böyleymiş, anlatıyorum işte. Onu boş ver, o durağan. Ya konusuna dair iki satır bir şey okudum. Ve sen bundan filmin türünün durağan olduğuna karar verdin. Durağan. Ya o zaman sen hiç Nuri Bilge Ceylan filmi izleme mesela. Herhalde sıkıntıdan patlarsın yani. Gerçek manada yani. Dünyanın sıkıntıdan gerçekten patlayan ilk insanı olabilirsin. Babamın sinema zevki bu. Onun için durağan film diye bir film türü var ve asla seyretmiyor. Halbuki o kadar güzel filmler var ki baktığın zaman durağan. Çok güzel filmler var öyle ama hepsini kaçırıyor adam. Babam sevmiyor işte. Ona gerilim filmi olacak. Gerilim olsun. Yok mu güzel bir gerilim filmi? Şöyle bir gerilelim. Şu var baba bak, Oscar ödüllü durağan. Zaten ne zaman hep beraber bir film izleyecek olsak bir film seçme krizi yaşıyoruz. Hiç pat diye seçememişizdir. Pat diye film seçmek. İlla bir krize dönüşüyor. Bir kere zaten seçeceğimiz filmin durağan olmaması gerekiyor. Onu geçtim. Ondan sonra benim daha önce izlememiş olduğum bir film olması gerekiyor. Senin izlemediğin bir film olsun. İzlediysem izledim, ne olmuş yani? Benim izlemediğim film yok ki. Ben bütün filmleri izliyorum. Ya ben izlemişim, çok beğenmişim. Tekrar izlemeyi göze almışım ki öneriyorum. Sıkıntı yok. Güzel film çünkü. Ama sen daha önce izlemediğin halde sırf ben izlediğim için ona da gelmiyorsun. Bir de abi best of film izlemek diye bir şey var. Bak siz de yapın hakikaten. Çünkü belli bir süreden sonra film sende siliniyor. Ya unutuyorsun. Valla. Bak valla. Çok sevdiğim bir filmi belli bir süreden sonra tekrar açıp izlemek çok keyifli bir şey yani. Ben mesela 2-3 tane yeni film izliyorsam araya bir tane de best of sıkıştırırım. En arkadan seçerim bir tane yani. Ama onlara gelmiyor işte. Ben izlemişim çünkü. Sözde kibarlık. Hani bizim yüzümüzden tekrar izleme canım yani. Halbuki şu. Hani sanki filmi ben izletiyorum onlara yani. Bak size ne güzel film izletiyorum diye hava atıyormuşum gibi. Ya ilk ben izledim. Bunu size ben öğretiyorum. Kafa bu yani, ben biliyorum. Ondan sonra aç laptopu, incele babam incele. Bakalım neler varmış. Yok bu olmaz. Şunu o beğenmez. Bunu bu beğenmez. Ya önerdiğim filmin fragmanını izletiyorum artık. Fragmanını. Bak bendeki nezakete bak. Kim uğraşır yani? Ama hizmette sınır yoktur. Al sana fragman, onu bile yani. Ve demiyorlar ki ya bırak tamam sana güveniyoruz. Seç birini izleyelim. Bak saat kaç oldu? Fragmanları da dikkatlice izliyorlar yani. Hani dur bakalım nasılmış? Ona da bakalım. Boş ver ya, sen hiç yapma demek yok ya. Şimdi filmi bitirmiştik ya. Hani o durağan, bu durağan, şunu sen izlemişsin. Birisi dandik ötesi bir film önerir. Biliyorumdur yani hakikaten dandik olduğunu, ben istemem. Bu arada annemin istediği tür de bir acayip. Yeşillikli film olsunmuş. Yeşillikli. Halbuki yeşillikliyle alakası yok demek istediği, ben anlıyorum onu. Hani dram olur, duygusal olur, aile filmleri, aşk filmleri falan, gerçek hayattan filmler yani. Annem bunlara yeşillikli film diyor.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculukta sen 7. Adres Gümülcine Orfeos No 8.

Kolay gelsin. SMA hastası yeğenim için yardımlarınızı bekliyoruz. Telefon numarasını yazmış dinleyicimiz. Sağlık olsun inşallah. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklardır. Yapılabilecek bir şey varsa mutlaka. Tuncay kardeşim, programınızı severek dinliyoruz ama bizim için de şarkılar çalarsanız seviniriz. Şöyle bir Muazzez Ersoy olsun, Zeki Müren olsun. Alaturka şarkılar severiz biz. Kolay gelsin. Yetkililerimiz mutlaka sesinizi duyacaktır diye düşünüyorum ama Tuncay Saran Show pop çalıyor canım abicim. Fethiye'den Ekin ben, tüm iş arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Başta patronumuz Hale Hanım olmak üzere kolay gelsin diyoruz. 7/24 dinlemedeyiz, kolay gelsin. Çok teşekkürler, Fethiye'ye de selamlar. Devam ediyoruz.

0: Ben çok küçük yaşlardayken izlediğimi hatırladığım çok garip bir film var arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmiştim sizlere. 3, 4 ya da 5 yaşlarımdaydım belki de. Çok küçüktüm yani. Bir evde bir ailenin başından geçen olayları anlatıyor. Garip bir şekilde evin sıcaklığı artmaya başlıyordu arkadaşlar. Ve sonra bir de şu kalmış aklımda. Bir şömineden kırmızı bir şey yakıyor. Ve en son ortaya çıkıyor ki o maket bir evmiş ve evin içinde bulunduğu ortamda yangın çıkmış. O evin sahibi olan küçük kızın kırmızı şekeri de eriyip maket evin bacasından içine akmış falan filan gibi garip bir film, tamam. Bunlar kalmış benim aklımda. Ve bu filmi arkadaşlar çok uzun yıllar boyunca ben akla gelebilecek bütün anahtar kelimeleri kullanarak türlü türlü şekillerde aradım. 80'ler korku filmleri, 70'ler korku filmleri, maket ev, yangın, eriyen şeker şömine, İngilizce hallerini kullan falan filan. Hiçbir şekilde bulamamıştım. Geçenlerde şöyle bir şey oldu arkadaşlar, bu hikayenin devamı. Şimdi bir sinema programı izliyorum, tamam mı? Keyifle böyle açmışım. Kenarda konuşuyorlar. Ben de bilgisayarda bir şey yapıyorum falan filan. Sonra öyle sinemadan bahsediyorlar falan. Arada konuşan kişilerden bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, ben küçükken bir film seyretmiştim mesela dedi. İşte bir çift vardı bir evde. Sıcaklık giderek artmaya başlıyordu falan. Bunlar da bir şekilde kaçamıyorlardı evden. Ondan sonra evin kapı altlarından, pencerelerden falan pembemsi sakız gibi bir şey akmaya başlıyordu dedi. Mesela böyle ilginç senaryolar da vardı falan dedi. Durdum böyle. Aha dedim, aradığım film. O kadar eski bir filmin onun aklında kalmış hali. O benim aklımda kalmış halde az önce anlattım işte. Ama aynı şeyden bahsediyoruz yani. Ana! Öyle ilginç bir tesadüftü ki yani çok aramıştım arkadaşlar. Bir anda bir gün sinema programı dinlerken adam böyle bir şeyden bahsetti. Dedi işte Alacakaranlık Kuşağı dizisinin bir bölümüydü filan. Lan dedim, meğerse diziymiş bu. O yüzden bulamamışım yani. Acayip bir tesadüf oldu yani böyle. Girdim internetten, yine aradım arkadaşlar ve bulamadım. Yine yok. Neyse, bu adamın adını soyadını buldum YouTube programından. İşte Instagram hesabını da buldum ve bir mesaj gönderdim ona. Tam olarak dizinin adını sordum. Bu sefer farklı bir isim söyledi. Ve sonra internetten buldum, açtım, izledim arkadaşlar. Ya o kadar ilginç bir duygu ki arkadaşlar bu. 3, 4 ya da 5 yaşlarında. Hadi 4 diyelim, tamam mesela. En son 4 yaşındayken izlediğim bir şey bu. Senin aklında bu kalmış ve bunca yıl sonra, yıllar sonra koca adam olmuşsun. İlk defa 4 yaşından sonra ilk defa o filmi izliyorsun abi. Ya bakalım aklında kaldığı haliyle gerçekte olduğu hali arasındaki fark ne? Açtım, izledim arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim, o adamdan daha net hatırlamışım. Benim hafızamda daha net kalmış. Ama benim de hafızamda kalan şey elbette gerçeğiyle birebir uyumlu değil. Şöyle, gerçekte olan şey şuymuş arkadaşlar, çift değil, o adam yanılmış, bir aile söz konusu. Ve şömineden akma kısmını ben bilmişim, o pencere ve kapı altlarından filan demişti. Ve akan şeyin rengini ikimiz de tutturamamışız arkadaşlar. Gerçekte o şömineden akan şey yeşilmiş. Baktım böyle, vay be dedim yani. Nasıl benim aklımda kırmızı kalmış, onun aklında pembe kalmış, kim bilir başka kimlerin aklında nasıl kalmış yani. Ha bir de şunu bilememişim arkadaşlar, o da çok ilginç. Benim aklımda yangın kalmış yani. Ya bir yangın hatırlıyorum ben yani. Yangından dolayı o şeker eriyor, maket evin içine giriyor falan. Halbuki yangın diye bir şey yokmuş. Film çok gelecekte mi geçiyor artık nedir tam bilmiyorum. Üstün körü baktım böyle ilerlete ilerlete. Öyle laboratuvar benzeri bir yer var. Tam da bilmiyorum yani, böyle bilim kurgusal bir ortam. Belki de gelecekteki evler öyle, bilmiyorum. Ama o ortamda bir şekilde ısı artıyor. Yangın yok ama yani. Ve oradaki ısı artınca maket evde orada olduğu için orada da öyle bir şey oluyor falan gibi ilginç bir şeymiş yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

yıllar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreğin, daha da yolun var demektir.

0: sonra uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Yarın bambaşka bir gün olacak cümlesi ne kadar güçlü bir cümle değil mi arkadaşlar? Yarın bambaşka bir gün olacak. Hani bazen hayat birden down olur ya, hani hayatın down olması. Hani birden monotonlaşmaya başlar. Yaptığınız şey size boş gibi gelmeye başlar. Hayattan zevk almamaya başlarsınız. Tuttuğunuz takımın maçı yoktur. Evde en sevdiğin yemek yoktur. Sevdiğin şarkıdan bıkmışsındır. Dizi izlemek içinden gelmez. Hava kötüdür filan, ne bileyim. Sevgilinden ayrılmışsındır. Böyle şeyler olmasına gerek yok. Bazen sebepsiz yere de sıkılabiliyor insan. Hayat bazen çok yavan geliyor. Motivasyonunu kaybediyorsun. O gibi durumlarda işte bu cümle çok iyi geliyor bence. O anlarda hatırlamak lazım. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bambaşka bir gün. Çok güzel bir laf ya. Çünkü hakikaten inanırsan yarınlar hep bambaşka oluyor. Yarınlarımızı bambaşka yapan, güzel yapan, çok güzel yapan belki de biraz da bizleriz. Öyle güzel şeyler olabilir ki yarın. Onları bugünden hayal edemezsin. İnanmak çok güzel. İnsanın moralini yükselten bir düşünce. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bambaşka bir gün.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Çeyrek Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Perşembe, ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru yolculuk yapacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Eskiden evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsedeceğim sizlere. Öyle yasak ve eğlence deyince aklınıza başka şeyler gelmesin. Mesela eskiden oturma odasında ayak uzatmak bile yasaktı. İşte bu tarz yasaklardan bahsedeceğiz. Çünkü oturma odası misafire aitti. Bizim için değil, gelen büyüklere hazırlanmış kutsal bir mekandı adeta. Kristal şekerlikleri el sürülmez, fiskos masasının örtüsü bozulmazdı. Ama ne zaman anneler pazara gitse o odaya sessizce girilir, halının üzerine yayılır, gizlice gazoz içilir, kendimizi prens ya da prenses gibi hissederdik. Çünkü oturma odası bizim gizli sarayımız. Devam ediyoruz.

Efendim, eskiden evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsediyoruz bugün. Mesela kaset çaları battaniyenin altında dinlemek de bunlardan bir tanesi. Kaset çaları yorganın altına alır, cızıt diye başına kalem sokar ayarlardık. Teyp sesi duyulmasın diye kulaklarımızı iyice dayar, nefesimizi bile tutardık. Çünkü akşam oldu demek, müzik bitti demekti. Ama o gizli sesler, işte gerçek eğlence oralardaydı. Hiçbir disko o battaniyenin altındaki kaset partisi kadar unutulmaz olmadı.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Sevgili dinleyenler, eskiden çekirdek yemek yasaktı ama biz kabukları sobalığa saklardık. Eskiden çekirdek yemek evin içinde yasaktı çünkü pislik olurdu, anneler kızardı özellikle misafir gelmeden önce. Ama biz sobanın arkasında kabukları küçük bir kutuya atar sonra pencereden boşaltırdık. Gizli gizli çıt çıt sesleri gelirken bir gözümüz de kapıdaydı. Anneler geldi mi hemen halının altına saklanırdı kabuklar. Suçluyduk ama mutluyduk o dönemlerde. Kırık plak devam ediyor.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Bugün evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi gizli sakız koleksiyonuna. Babalar genelde sakıza karşı olurlar. Çene bozar derler ya da yuttuğun zaman miden birbirine yapışır derlerdi. Ama bizler sakız kağıtlarını ütüler, defterlere yapıştırırdık. Bayram harçlığıyla alınan sakız sadece tat değil, koleksiyon demekti. Gizlice çekmecede bir kutu vardı. İçinde sadece sakız değil, çocukluğumuzun heyecanı dururdu.

Sevgili dinleyenler, eskiden televizyon kapanınca başlayan eğlenceler vardı. TRT kapanır, İstiklal Marşı çalardı ama bizlerin asıl eğlencesi o zaman başlardı. Fısıltıyla hikayeler anlatılır, duvarda gölge oyunları yapılırdı. Karanlık odada el feneriyle korku filmi çevirdiğimiz bile olurdu. Televizyon biterdi ama hayal gücümüz sabaha kadar yayındaydı. En güzelden

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, anneler rujları yasaklamıştı bize o dönemlerde. Ama biz ne yapardık? Aynanın kenarına sürerdik. Annelerimizin çantasında kırmızı ruj vardı. Tabii ki de bize yasaktı. Ama o evde yokken aynanın kenarına bir parça sürüp dudaklarımıza parmakla dokundururduk. Aynadaki yansıma bize kendimizi çok güzel prenses gibi hissettirirdi. Ruj silinirdi ama aynada o hayal saatlerce dururdu. 40 plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Kırık plaktasınız efendim. Geçmişe doğru yolculuğumuz devam etmekte. Eskiden evlerdeki yasaklar ve gizli eğlencelerden bahsediyorduk bugün sizlere. Halının üzerinde gizli seksek oynardık. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Çünkü salon halısında oynamak yasaktı. Üstü beyazdı, desene ağırdı, kirlenirse büyük mesele olurdu. Ama biz çaktırmadan ayak parmaklarımızla halının çiçek desenleriyle seksek oynardık. Halıya tebeşirli değil, düş gücümüzle çizgi çizerdik. Yasaktı ama çok güzeldi.

Yeşilak'ta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte efendim. Eskiden komşudan gelen tabağı boş olarak geri göndermediğimiz günlere gittik bugün hep beraber sizlerle. Komşuluk diploması diyebiliriz o geri dönüş tabağına. Komşularla yapılan ilişki o tabakla ölçülürdü. Kim nasıl geri gönderiyor, kaç gün sonra gönderiyor, içine ne koyuyor? Sözsüz ama etkili bir dil vardı. Şimdi gıybet diye küçümsüyoruz ama o zamanlar bu dikkat karşılıklı saygının ta kendisiydi. Tabağı nasıl gönderdiğin aslında kendini nasıl ifade ettiğindi. Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz. Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bugün geçmişte evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerimizden bahsediyoruz sizlere. Sobanın üzerinde kaçak patlamış mısır. Mısır patlatmak için sobaya tencere koymak yasaktı. Çünkü sobaya çizer derlerdi. Ama biz gizlice koyardık. Kapağını hafif aralık bırakır, pat pat pat seslerini duyunca içimiz sevinçle dolardı. Kokusu tüm evi sarardı ama babamız sorarsa biz bilmiyoruz derdik. Sobalı evin kokusu biraz da bu suçun tadıdır efendim.

eşya kırıldı ne de bir kalp. Gizli ama masum bir eğlenceydi. Bugün programımızda sizlere saydıklarımız. Evdeki sessiz kahkahalar belki de hala duvarlarda yankılanıyor. Kim bilir?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 3

0: 510 36 515 cep 69 42 81 93 87 adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: 02. Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçek

bugünlük Biz Ailen sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın son iş gününde yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Vanilla'nın Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır.

0: Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.